Türkiye'nin pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle

0: kamerası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Yeni teknolojilerle şehre dönüş zamanı. Roborock Curevo 2 Pro robot süpürge MediaMarkt'ta 48.999 lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 17 Eylül. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

Günaydın, iyi sabahlar herkese. Ayın 16. haftanın 3. günündeyiz. 16 Eylül 2026 Çarşamba. Bugün Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Ben Öykü Güler Sönmez. Bugün hava dünkünden, hatta geçtiğimiz haftadan çok farklı. Dikkatli olun lütfen. Zira farkındaysanız dün öğleden sonra havanın rengi bir anda değişmeye başladı. Balkanlardan gelen serin ve yağışlı havanın etkisi altındayız. Benim için muhteşem bir haber bu. Tam bir Londra havası, gri, bulutlu, yer yer yağışlı, serin, rüzgarlı, daha ne isterim ki dediğim bir hava. Umarım sizin için de sorun olmuyordur. Sosyal medya hesaplarımızı hatırlatayım yayının başında. X, Facebook ve Instagram'da Kral Pop adresindeyiz. Bana sosyal medya hesaplarından ulaşmak isterseniz Öykü Güler Sönmez yazmanız yeterli. Hadi başlayalım mı çarşamba gününe?

0: Reklam.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
3: Detaylar TürkTelekom.com.tr'de.
4: Çocuklar okula dönüyor, Akses'ler 3000 TL'ye varan çip para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl, kampanya

0: Akses 25 yaşında.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.

0: sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.

0: yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir bakalım
1: getir. Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Türkiye best modellerini arıyor.
4: Uzun boy şart değil, kilonuz hiç önemli değil, yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.

İlk şarkıları Crush'ın ardından ikinci şarkıları Benim Olsana'yı da yayınladı. K-pop'taki idol sisteminden esinlenen eğitim ve sahne anlayışını Türkçe pop'la buluşturan grup 12-13 Eylül'de ilk konserlerini verdi. Şimdi de ikinci şarkılarıyla yola devam ediyor. Nilüfer dün akşam İzmir'deydi. İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda Senfonik Geceler konseriyle hayranlarıyla bir araya geldi. Bu haftanın dikkat çeken bir başka konseri ise elbette Şebnem Ferah. Yıllar sonra yeniden hayranlarıyla konserlerinde buluşmaya başladı Şebnem Ferah. 18 Eylül'de İzmir'de olacak, 24 Eylül'de İstanbul'da, 2 Ekim'de de Ankara'da sahne alacak, aklınız olsun. Ankara Ekoz'da devam edelim çarşamba sabahına. Trafikteki herkesin ayılmasını sağlayacak bu şarkı. Beni Al, Afro House Remix versiyonuyla şimdi Pop'un Kralı Kral Pop.

Herkes İstanbul'a sağanak geldiğini duymuştur diye tahmin ediyorum. Zaten dün öğlen saatlerinden itibaren hava bir döndü. O bahsi geçen Balkanlardan gelen serin ve yağışlı hava dalgası oydu diye tahmin ediyorum. Şehir grileşti, serinledi, esinti arttı, kimi yerlerde yağış görüldü. Ben mest oldum tabii, bu havalar tam benim havalarım çünkü. İstanbul oldu size bir Londra. Harikaydı, bu devam edecek de belli ki. Akom'un raporuna göre hafta boyunca parçalı bulutlu bir gökyüzü bekleniyor İstanbul'da. Bugünden itibaren de sağanak yağış beklentisi var. Sıcaklıkların 22-24 derece aralığında mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Akom'un raporuna göre de bugün İstanbul için sağanak yağış, yarın aralıklı yağış, cuma günü sabah saatleri için yağış uyarısı yapıldı. Hazırlıklı olun bence.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği

0: yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
3: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.

0: bölgesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Doğru lastik, doğru hizmet, güvenli yolculuk. Batı Lastik, bu bizim işimiz.

0: jysk.com.tr adresinde bulabilirsiniz. YUSK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzüm aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
3: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
4: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
5: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe. Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon 899 bin TL'den başlayan fiyatlarla, üstelik %75 ÖTV avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
8: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
9: Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
10: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
11: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
12: Her güzele bir Mindus.
13: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
8: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
9: Albert Genau, cam balkonun adı soyadı.
14: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
15: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
9: Albert Genau, cam balkonun adı soyadı.
16: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın.
17: Neova Sigorta.
18: Neova Sigorta.
19: Tarihleri arasında öğrencilere özel seçili gaming notebooklarda 7500 lira, seçili premium notebooklarda 5000 lira, seçili notebooklarda 3000 lira indirim vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
20: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz

0: Evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7.875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
1: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
2: Okula dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir, yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.
3: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını sizde keşfedin. Aytemiz Vay.
4: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

Sporla devam edelim. Çarşamba sabahının Süper Lig'in ilk yarısında yapılacak derbi maçların tarihleri belli oldu. 9. haftada Galatasaray Fenerbahçe derbisi 26 Ekim pazartesi günü, 13. haftadaki Beşiktaş Galatasaray derbisi de 30 Kasım pazartesi günü gerçekleşecek. Ama derbi öncesi Osimhen'le ilgili de bir haber geldi. Başakşehir maçında yaşadığı sakatlık sonrası Sporting ve Kocaelispor maçlarında forma giyemedi Osimhen, biliyorsunuz. Ama 19 Eylül'de oynanacak Trabzonspor Galatasaray maçının kafile kadrosunda yer alacak ve istemesi halinde de maçta süre alabilecekmiş. Bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletelim ve 19 Eylül'deki maç için de her iki takıma da başarılar dileyelim.

0: Pop Haber.
1: Günaydın Çağlar Demirdöker ben. Bugün 16 Eylül Çarşamba, günün başlıklarıyla sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza olan inancımı yineliyorum açıklaması dikkat çekmişti. AK Parti sözcüsü Çelik bu açıklamanın erken seçim sinyali anlamına gelmediğini söyledi. Dışişleri Bakanı Fidan İran ve Ukrayna savaşındaki son durumu değerlendirdi. Hürmüz Boğazı'nda savaş öncesine dönülmeli diyen Bakan Fidan, Ukrayna savaşının yayılabileceği uyarısını yineledi. Karadeniz'in çatışma dışı tutulması gerektiğini vurguladı. Yeni partinin adının değişme ihtimali Ankara'da konuşulan başlıklar arasında. Yenilik Partisi isimli bir parti isim benzerliği başvurusu yapınca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı partiye uyarı yazısı gönderdi. Kurtlar Vadisi'nin senaristleri eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada ifade verdi. Senaristlerden Şaşmaz, FETÖ hükümlüsü polis müdürü Ali Fuat Yılmazer'in senaryoya müdahale ettiğine yönelik suçlamalarını iftira olarak nitelendirdi. Soruşturmada şu ana dek 4 kişi tutuklandı. Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 36'ya yükseldi. İçlerinde hala Antalya'da aktif görev yapan 2 polis de var. Mersin'de Ailem Güvende operasyonu düzenlendi, 28 şüpheli tutuklandı. 2 derneğe ait 14 internet sitesi ve 186 kişisel sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Meksika'dan İstanbul Havalimanı'na inen bir uyuşturucu şüphelisi pilot kıyafetiyle kaçmayı başardı. Beraber hareket ettiği 2 zanlı yakalandı. Toplam 51 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülkenin büyük bölümü yağışlı. Bugün İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 27, İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Bursa kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 30 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: Trabzonspor'da teknik direktör arayışı sona erdi. Bordo Mavililer, Samsunspor'un eski çalıştırıcısı Thomas Reis'le 1+1 yıllığını anlaştı. Trendyol Süper Lig'in ilk devresindeki derbilerin tarihleri netleşti. Galatasaray ile Fenerbahçe 26 Ekim pazartesi günü karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde önümüzdeki 2 yıl finallerin oynayacağı stadyumlar belli oldu. Münih'teki Allianz Arena ve Barcelona'daki yenilenen Nou Camp Devler Ligi finaline ev sahipliği yapacak. Şampiyonlar Ligi finali bu yılsa Atletico Madrid'in evi Metropolitano Stadı'nda oynanacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Ülke geneli yağışlı. Özellikle Marmara'da yağmurlu ve serin bir gün. Gün boyu aralıklı yağmur var. Başkent Ankara'da ise akşam ve perşembe yağış şiddetli olacak. İzmir'de ise bazı ilçelerde sağanak geçişi bekleniyor. Antalya'da da yağmur bu gece ve perşembe gök gürültülü ve şiddetli olacak. İç Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Kastamonu çevrelerinde de yağışların yer yer kuvvetlenmesi bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.

0: İyitakü yol durumunu sunar.
1: Edirne İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Ankara Kırıkkale yolunun 16 ila 19. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapalı. Ulaşım Kırıkkale Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Yiğitakü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Birkaç etkinlik önerim var. İstanbul Üniversitesi Gözlem Evi'nin Gözlem Geceleri etkinliğini biliyor musunuz? İstanbul Üniversitesi Gözlem Evi'nde Beyazıt'ın tam ortasında, İstanbul'un ışıkları arasında gökyüzüne biraz daha yakından bakmak için ayın son cuma günü bu etkinlik düzenleniyor. Programda önce gökyüzü ve astronomi üzerine bir sunum gerçekleştiriliyor. Ardından hava koşulları uygunsa teleskopla gözlem yapılıyor. Üstelik tarihi Gözlem Evi'nin kubbesini de görme şansınız var. Ve 18 Eylül'deki etkinlikte ay ilk dördün evresine ulaşıyor. Yani akşam gökyüzünde ay oldukça belirgin olacak ve teleskopla bakıldığında kraterleri, dağları ve yüzey detaylarını görmek de mümkün olacak. Ve bir başka etkinlik Poetry Club yarın akşam düzenleniyor. Bir alışveriş merkezinin terasında gerçekleşen etkinlikte Türk ve Dünya Edebiyatı'nda iz bırakan isimlerin şiirleri, şiirlerin, şairlerin hikayeleri, şiirlerden bestelenen şarkılar paylaşılıyor ve bu kez Avrupa yakasında aklınızda olsun. Blok 3 ile devam edelim çarşamba sabahına. Kayıp Kalp şimdi popun kralı Kral Pop'ta.

0: Kitaptan Haberler. Mobilya, yan sanayi ve orman ürünleri sektörlerinin en güçlü buluşması Intermob Fuarı 28. kez düzenleniyor. 400'den fazla firma ve 35 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getirecek fuar, mobilya üretimine yönelik yenilikçi malzeme, aksesuar ve teknolojileri sektörle buluşturacak. Intermob Fuarı 17-20 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
1: Reklam. Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: 10 yılı aşkın sürede Prime Kompetes Oto Ekspertiz Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
3: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
4: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
5: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masto'dayız. Siz neredesiniz?
6: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin.

0: fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
6: Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
7: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da.
8: Büyük rahatlık PTR.
9: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
6: Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
10: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
11: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
12: Getir Büyük'le şehre dönüşte kaç baz bu fırsat. Bugün 1 litre komili ayçiçek yağı 110 lira, 960 mililitre Vernal Max çeşitleri 80 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere.
13: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi Göz.
14: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
15: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
16: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
17: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
18: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
19: Türkiye best modellerini arıyor.
1: Uzun boy şart değil, kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

Neler izliyorsunuz bu ara? Slow Horses'ı izlemeyen kaldı mı mesela benden başka? Gerçekten yoğunluktan ve yorgunluktan akşamları dizi izleyemez hale geldim. Yani şikayet de etmek istemiyorum ama biraz daha bir düzene ihtiyacım var galiba. Sevilen casus draması 6. sezonuyla bugün platformda izleyiciyle buluşuyor. Gary Oldman ve Bond rolü için adı geçen Jack Lowden'ın oyunculuklarını eleştirmenler öve öve bitiremiyor. İngiliz istihbaratını konu alan dizi, kariyeri sarsılan ajanların MI5'in sürgünler birimi Slow House'da yaşadıklarını anlatıyor. 6 bölümlük serinin yeni bölümleri de 21 Ekim'e kadar haftalık olarak yayınlanmaya devam edecek. Ve tabii geçtiğimiz akşam Emmy ödüllerini silip süpüren The Pitt'i izlememiz gerekiyor. Defalarca başlayıp hastane ameliyat sahnelerini çok gerçekçi bulduğum için devam edemedim. Bir doktor kızı olarak da hafif bir mahcubiyet duyuyorum ama 7 Emmy ödülü aldı The Pitt dizisi. İkinci kez üst üste en iyi drama dizisi ve en iyi erkek oyuncu ödüllerine layık görüldü. Pittsburgh'daki bir hastanede geçen dizinin 2 sezonu da şu an yayında ve hatta Ocak ayında 3. sezon geliyor, yetişmek isterseniz.

Sinema haberlerine bakalım. Yer gök organize işler, Karun'un hazinesi şu sıralar. Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu kaleme aldığı dizinin fragmanı yayınlandı geçtiğimiz günlerde. Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Uraz Kaygılaroğlu, Rıza Kocaoğlu, Ersin Korkut, Okan Çabalar, Bensu Soral, Atakan Çelik, Şükran Ovalı, Görkem Sevindik ve Devet Akbağ gibi isimlerle geri dönüyor yapım. İki filmlik serüvenin ardından malum dijital platformda 8 bölümlük dizi formatına taşındı ve dizide Asım Noyan ve çetesinin, özendi değil mi Asım Noyan, gizemli bir hazine haritasının ortaya çıkmasıyla acımasız rakiplerin ve uluslararası avcıların peşine düştüğü tehlikeli bir yarışın içine sürüklenmesi anlatılıyor. Şimdi sosyal medya Kıvanç Tatlıtuğ ve bu role ne kadar yakıştığını, ne kadar iyi canlandırdığını konuşuyor. Evet, katılıyorum ama ben Uraz Kaygılaroğlu konuşmak istiyorum. O nasıl bir tiptir? Yani nasıl oluyor da her oynadığı rol olabiliyor Uraz Kaygılaroğlu, anlatabiliyor muyum? Gördünüz mü dizideki tipini? Muazzam. Haftanın pek çok günü okul çıkışında görüyorum aslında. Soracağım bu kez bunu sana sevgili Uraz. Organize işler Karun Hazinesi 16 Ekim'de dijital platformda yayında.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Vakıfbank VSEL kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bir

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Prime Computest Auto Expertise, Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
3: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını sizde keşfedin. Aytemiz Vay.
2: 10 yılı aşkın sürede Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
4: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
5: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL, toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
6: TEB o kadar iyi ki TEB.
7: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
8: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
9: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
10: Pilot Garaj Auto Expertise.
11: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
12: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1.899.000 TL'den başlayan fiyatlarla, üstelik %75 ÖTV avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
13: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet.
14: Getir, imatlılık getir.
15: 1-30 Eylül tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da. Vatan.

0: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, sistem pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
4: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
5: Büyük rahatlık paytr.
6: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?

0: popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

16 Eylül 2026 Çarşamba bugün Kral Pop'tasınız. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu burası. Ben Öykü Güler Sönmez. Yavaş yavaş müsaade istiyorum fakat havayla ilgili uyarımı hatırlatmak istiyorum. AKOM'un raporuna göre hafta boyunca parçalı bulutlu ve yer yer yağışlı bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların 22-24 derece aralığında, yani mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Bugün İstanbul için sağanak yağış uyarısı var. Henüz evden çıkmadıysanız şemsiyenizi, ince bir montunuzu üzerinize yanınıza almayı unutmayın lütfen. Çıktıysanız da artık bir çaresini bulacaksınız. Ben gidiyorum. Şahane bir çarşamba olsun. Yarın sabah görüşeceğiz. Hadi hoşçakalın.

0: Asıl Tulum.
1: Günaydın, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 16 Eylül Çarşamba. Gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. İlk durağımız bugün Hürriyet gazetesi. Manşet: tarlada bir, tezgahta yüz operasyonları. Tarladan ucuza aldıkları sebze ve meyvelerin fiyatlarını çeşitli hilelerle kat be kat yükselttikten sonra vatandaşa satan toptancılara operasyon düzenlendi. 41 büyük kabzmal firmasının 41 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi. 22 şehirde 109 adrese baskınlar yapıldı. Soruşturma dosyasına göre toptancılar şimdi hayatta olmayan onlarca çiftçinin adını da hileye alet ettiler. Bazı firmaların ölmüş çiftçilerden ürün almış gibi sahte fatura düzenledikleri belirlendi. Sabaha bakalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan manşette: Bakü kahramanlarını rahmetle anıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümünü kutladı.

0: yaptı. Mesajında dostumuz, kardeşimiz Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü tebrik ediyor. Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa'yı ve kahraman askerlerini de rahmetle yad ediyorum dedi. Sözcü gazetesi ise üzüm üretene çok özel ceza manşetiyle karşılıyor bizi. Türkiye'de üzüm üretiminin merkezi olan Manisa'da en kaliteli ürünün alım fiyatı geçen yıl 130 liraydı. Tohumdan mazota maliyetler fırladı ama fiyat bu yıl 100 liraya düştü denilmiş. Hemen alt satırdaysa mazot 3 yılda 19 liradan 98 liraya çıktı yazıyor. Akaryakıt rekor üstüne rekor kırıyor. Motorine bir yılda %72 zam geldi. Litresi 98 lirayı aştı. Yozgatlı bir çiftçi borcumu kapatabilmek, bankaya düşmemek için en güzel tarlamı sattım diye feryat etti denilmiş haberin ayrıntısında. Gazetelerde bugünkü son durağımız Milliyet'te diplomasi çağrımız zaaf değil açıklamasıyla AK Parti sözcüsü Ömer Çelik gündemde. AK Parti MYK dün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Parti sözcüsü Çelik toplantı sonrası Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Meis Adası'nda askerlerle görüntü vermesine tepki göstererek diplomasiye çağrımız zaaf olarak algılanmamalı, masadaki ve sahadaki gücümüzü biliyoruz dedi. Çelik ayrıca Erdoğan'ın seçim tarihiyle ilgili açıklamasının da erken seçimle ilgisi olmadığını vurguladı. Basın turunda haber sitelerine uzanıyoruz. Sondakika.com'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli manşette. MHP lideri Abdullah Öcalan için İmralı'da villa yapıldığı yönündeki tartışmalara ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Söz konusu yapıyı 250 metrekarelik bir konut olarak tanımlayan Bahçeli, buranın Öcalan'ın görüşmelerini gerçekleştirmesi ve mesajlarını aktarabilmesi amacıyla inşa edildiğini söyledi. Anadolu Ajansı'nda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin manşette. Editör masasına konuk olan Milli Eğitim Bakanı gelecek sene bütün öğretim kademelerinde Türkiye Yüzyılı Marif modeline geçileceğini açıkladı. Ekonomik İşbirliği Kalkınma Örgütü tarafından 8 Eylül'de açıklanan PISA 2025 sonuçlarını da değerlendiren Bakan Tekin, bu başarıyı 1-2 yıl gibi periyotlarda yapılan çalışmalarla sınırlandırmak irrasyonel bir yaklaşım ifadelerini kullandı. Habertürk'te ise yargıdan bir manşet dikkat çekiyor. Mersin'de ailem güvende operasyonlarının bir yenisi düzenlendi. 28 şüphelinin tutuklandığı bilgisi paylaşıldı. Ayrıca iki derneğe ait 14 internet sitesi ve 186 kişisel sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Basın turunda kapanışı NTV Haber'le yapıyoruz. Sıcak bir manşet, Milli İstihbarat Teşkilatı sendikalara yazılım hizmeti veren Aydo yazılım şirketine operasyon düzenledi ve geçtiğimiz dakikalarda 5 kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Şirketin bir taraftan kişisel verilerin korunmasına yönelik danışmanlık hizmeti verirken, diğer taraftan sendika yazılımlarında kişisel bilgilerin sorgulanmasına imkan sağladığı ortaya çıkarıldı.
1: Basın turu. Akü yol durumunu sunar.
0: Edirne İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Ankara Kırıkkale yolunun 16 ila 19. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapalı. Ulaşım Kırıkkale Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Yiğit Akü yol durumunu

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dan hepinize günaydın, mutlu sabahlar. Evet, ben Arzu Kaya karşınızdayım. 2 saat boyunca en sevdiğiniz şarkılar eşliğinde. Bugün 16 Eylül 2026 Çarşamba, haftanın tam ortasındayız. Zannediyorum 2026-2027 eğitim öğretim yılının 3. gününe biraz daha alıştık, öyle değil mi? Evet, trafik devam ediyor olsa da ne diyorduk? Bu haftayı atlattıktan sonra biraz daha rahatlayacağız, merak etmeyin. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Başlıyoruz.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Okurlar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize.

0: Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
1: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın.

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Tablet deyince vatan.
2: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: TKP cüzdandan business class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş business class biletinizi TKP cüzdanla alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize Çek Gönder App Store'da, Google Play'de.
2: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
3: Ne istersen Neon 1.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

Radyo Medya sponsorluğunda bu yıl 14-18 Ekim 2026 tarihleri arasında Bodrum Limanı'nda düzenlenecek Bodrum Boat Show, geçen sene gerçekleştirilen ilk yılına göre %40 büyüme ile denizcilik sektörünü yeniden Bodrum'da buluşturacak. 250'den fazla tekne, 500'ün üzerinde marka, 200'e yaklaşan katılımcı ve 25 bini aşkın ziyaretçi ağırlamaya hazırlanan fuar, mega yatlardan deniz ekipmanlarına kadar sektörün en önemli oyuncularını bir araya getirecek. Kral Pop Radyo Medya sponsorluğunda gerçekleşecek olan Bodrum Boat Show'la ilgili ayrıntıları kralmusic.com.tr ya da Kral Mobil uygulamasından görebilirsiniz.

Bugün 16 Eylül, ozon tabakasını koruma günü. Kulağa biraz bilimsel geliyor ama aslında hepimizi ilgilendiren çok önemli bir konu. Ozon tabakası, güneşin zararlı ultraviyole ışınlarının önemli bir bölümünü filtreleyerek dünyadaki yaşamın korunmasına yardımcı oluyor. Peki biz günlük hayatımızda doğa için ne yapıyoruz? Gereksiz ışıkları kapatmak, enerji tasarrufu yapmak, mümkün olduğunca israfı azaltmak. Küçük gibi görünen şeyler aslında büyük bir alışkanlığın başlangıcı. Bugün bir iyilik de gezegen için biz yapalım, olmaz mı? Bu güzel dünyamızı koruyalım. Pop'un kralı Kral Pop Radyo'da Tan Taşçı ile devam ediyoruz keyifli çarşamba sabahına. Gidişat.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Şehre dönüş başladı. Sonbahar yaklaşırken evinizi küçük dokunuşlarla yenileyebilir, ailenizi ve arkadaşlarınızı keyifle ağırlayabilirsiniz. Yus, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs, üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
4: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzüm aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan.

0: Ultra ve Galaxy Tab S10 Plus tabletlerde öğrencilere özel 2000 lira indirim Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
2: Ekspertiz. Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.

0: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
3: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
4: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
3: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Değil midir?
3: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
4: Girdim.
3: Bak bakalım ne diyor.
4: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
3: O zaman durma, hızını yükselt.
4: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı.

güzel bir gün. Umarım güzel haberler alacaksınız. Böyle güzel enerjiyle ağzınızdan güzel kelimeler dökülürse inanın bana bunlar gerçek oluyor. Şimdi size bir soru sormak istiyorum. Trafiktesiniz. Sizi en çok sinirlendiren davranış ne? 0533 781 74 74. Trafikteyken en çok neye sinirleniyorsunuz? Hadi yazın bakalım, ortak noktamız var mı? Ki vardır. Sabırsızlıkla bekliyorum.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Ülke geneli yağışlı. Özellikle Marmara'da yağmurlu ve serin bir gün. Gün boyu aralıklı yağmur var. Başkent Ankara'da ise akşam ve perşembe yağış şiddetli olacak. İzmir'de ise bazı ilçelerde sağanak geçişi bekleniyor. Antalya'da da yağmur bu gece ve perşembe gök gürültülü ve şiddetli olacak. İç Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Kastamonu çevrelerinde de yağışların yer yer kuvvetlenmesi bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Dinleyicilerimizden mesajlar geliyor. Trafikte sizleri en çok sinirlendiren şey ne diye sordum. Bakın kimler neler söylemiş. Orhan yazmış. Beni en çok sinirlendiren şey sinyal vermeden şerit değiştirenler. Sinyal kolu süs değil arkadaşlar demiş ve bir gülücük koymuş. Evet, bir diğer mesaj da Dilara'dan gelmiş. Kırmızı ışıkta telefonuyla uğraşıp yeşil yanınca hala hareket etmeyenlere çok sinirleniyorum. Bilmiyorum farkında mısınız ama arkada konvoy oluşuyor resmen. Şu telefonları rica etsem bırakır mısınız demiş. Bırakırlar merak etme Dilara. Ve Okan yazmış, en sevmediğim şey gereksiz korna. Trafik zaten yoğun. Bir de herkes korna çalınca insanın bütün enerjisi gidiyor. Evet çok haklısın. Trafikte birbirimize saygılı olmalıyız. Mesajlara devam edeceğim. Çünkü konuyla ilgili çok sayıda mesaj var. Ama önce nefesi

0: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
1: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
2: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
3: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.

ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
4: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ

anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.

trafikte sizi en çok ne sinirlendiriyor diye sordum. Mesajlara devam ediyoruz. Cevaplar bakalım nasıl? Emre yazmış. Şehir içinde yarış pistindeymiş gibi araba kullananlara sinir oluyorum. 5 dakika erken gitmek için herkesin hayatını riske atmaya gerek yok. Emre bak bu konuda gerçekten çok haklısın. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Kendi canınızı düşünmüyorsunuz. En azından etrafınızdakilerin canını düşünün lütfen. Bir oldu bir mesaj yazmış. Yaya geçidinde yayaya yol vermeyen sürücüler. Hele çocuk varsa gerçekten çok dikkat etmek gerekiyor. Bu konuda çok önemli. Okullar açıldı. Çocuk gördüğünüz yerde lütfen hızınızı yavaşlatın. Allah korusun. Onlar hepimize emanetler. Ve son olarak Nihan'ın mesajıyla devam etmek istiyorum. Trafikte en sinir olduğum şey takip mesafesini hiçe sayanlar. Dibime kadar geliyor. Sanki arabayı ben kullanmıyorum da o kullanıyor gibi. Lütfen yapmayın. Hadi ben iyi şoförüm, panik yapmıyorum. Ama henüz şoförlüğe yeni başlayanlar için bu çok tehlikeli bir hareket. Evet, yapmamak gerekiyor. Trafik kurallarına uymalıyız. Birbirimize saygılı olalım. Özellikle okul yakınlarında aman hızımızı düşürelim. Çocuklarımız çok önemli. Kimselere bir şey olmasın. Evet, şu anda trafikte olan herkese bu şarkıyı armağan etmek istiyorum. Burak Bulut, Ah Be Manolya.

0: Tek reklam.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur.
2: Tatil budur hissi.
0: Tek reklam.
3: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Pop'un kralında müzik dünyasındayız. Modelin yeni teklisi iyi bir sevgili dijital platformlarda yerini aldı. Grubun bu yıl içindeki ikinci çıkışı olan şarkının söz ve müziği Can Temiz'e ait. Düzenlemeyi model Kaan Arslan'la birlikte tamamladı. Vokal kayıtları, mix ve mastering ise Ozan Tügen'le yapıldı. Yeni şarkı hayırlı uğurlu olsun. Haberin devamı için kralmüzik.com.tr adresine bekliyoruz.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: para geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
1: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flaştan kampanyalara katılıyoruz.
2: Ödemeyi de flaş hızıyla yapıyoruz.
0: Nasıl?
3: Bonus flaşla. Yenilenen bonus flaş, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flaş kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flaş hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flaşla.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
6: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
7: Getir büyükle şehre dönüşte kaç baz bu fırsat. Bugün 1 litre komili ayçiçek yağı 110 lira, 960 mililitre Vernal Max çeşitleri 80 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir.

0: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik. Seviyorsan sevdiği çok.
1: Sıfasız ve gemisi yok. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
3: Var.
5: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya'dan gitme vakti geldi. Bu sabahlık bu kadar. Keyifli geçen sabahın ardından yine keyfinize keyif katacak şarkılarla Kral Pop Radyo her nerede olursanız olun sizlere eşlik etmeye devam edecek. Yarın Perşembe tarçınlı kahve içeceğiz hep birlikte ve saatler 9'u gösterdiğinde ben yeniden mikrofonumda olacağım. Yarına kadar kendinize ve sevdiklerinize iyi davranın. Tüm güzelliklerin, mucizelerin ve mutlulukların yanınızda olacağı bir gün diliyorum sizlere. Hoşça kalın.

0: Uzaktan haberler. Mobilya yan sanayi ve orman ürünleri sektörlerinin en güçlü buluşması Intermob Fuarı 28. kez düzenleniyor. 400'den fazla firma ve 35 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getirecek fuar, mobilya üretimine yönelik yenilikçi malzeme, aksesuar ve teknolojileri sektörle buluşturacak. Intermob Fuarı 17-20 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
1: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank'a

0: dedi.
1: Nasıl yani?
2: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: da var.
1: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
2: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
3: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
7: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
8: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.

şartımız. Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobil'e giriş yapmanız. Hemen AHE Mobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.

0: Sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu. Bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar TürkTelekom.com.tr'de. En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Banda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
3: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
4: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
5: TEB o kadar iyi ki TEB.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.

0: spor haberlerini sunar.
1: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk sınavına yarın çıkacak. Marsilya maçı öncesi siyah beyazlarda eksik kalmadı. Bugün de son idmanını yapacak. Beşiktaş-Marsilya mücadelesi yarın saat 22'de başlayacak. Lionel Messi milli takımına veda etmeye hazırlanıyor. Messi, Arjantin'in 6 Ekim'de oynayacağı Benin karşılaşmasıyla milli takımdan emekli olacak. 21 senede 207 maçta forma giyen Yıldız, 123 gol 68 asistlik performans sergiledi. Şampiyonlar Ligi'nde önümüzdeki 2 yılın finallerinin stadyumları belli oldu. Münih'teki Allianz Arena ve Barcelona'daki Nou Camp Devler Ligi finaline ev sahipliği yapacak. Şampiyonlar Ligi finali bu yılsa Atletico Madrid'in evi Metropolitano Stadında oynanacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Ülke geneli yağışlı. Özellikle Marmara'da yağmurlu ve serin bir gün, gün boyu aralıklı yağmur var. Başkent Ankara'da ise akşam ve perşembe yağış şiddetli olacak. İzmir'de ise bazı ilçelerde sağanak geçişi bekleniyor. Antalya'da da yağmur bu gece ve perşembe gök gürültülü ve şiddetli olacak. İç Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Kastamonu çevrelerinde de yağışların yer yer kuvvetlenmesi bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Edirne İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Ankara Kırıkkale yolunun 16 ila 19. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapalı. Ulaşım Kırıkkale Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar Jolly Tur.

0: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
1: TKP cüzdandan business class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş business class biletinizi TKP cüzdanla alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

0: sabit fiyatla.
1: Daha uyguna.
2: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
3: 200'den fazla tekne ve 500'ün üzerinde markanın katılımıyla Bodrum'un benzersiz atmosferinde Muğla Büyükşehir Belediyesi ve İMEAK Deniz Ticaret Odası işbirliğinde Türkiye İş Bankası ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek Bodrum Boat Show 14-18 Ekim 2026 tarihleri arasında Bodrum Limanı'nda. Organizasyon ED Fuarcılık Medya

0: Daha dün...
1: Evet, ay- şimdi okullu olduk diyordu hani.
0: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
2: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: Harika yüz teklifleriyle evinizi yenileyin. %60'a varan indirim fırsatlarıyla geniş yelpazedeki ürünlerimizi mağazalarımızda veya JYSK

0: kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
5: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi AnadoluHayat.com.tr'de.
6: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
7: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: Pop Haber.
1: İyi günler, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 16 Eylül Çarşamba, gelişmelerle sizlerleyiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay ceza davası 21 Ekim'e ertelendi. Dinlenecek tanıkların hazır edilmesi istenen davada oylamaya hile karıştırma suçunu işlediği iddia edilen 12 sanığın 3 yıla kadar hapsi isteniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum açıklaması dikkat çekmişti. AK Parti sözcüsü Çelik açıklamanın erken seçim sinyali anlamına gelmediğini söyledi. Milli İstihbarat Teşkilatı siber casusluğa yönelik bir operasyona imza attı. Sendikalara yönelik yazılım hizmeti sağlayan şirketin sahibi dahil 5 şüpheli gözaltına alındı. Gülistan 9 soruşturmasında 6. dalga operasyonda gözaltındaki 2 kişi daha tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 38'e yükseldi. Sivas'ta 11 aylık Büşra bebeğin kaybolmasıyla ilgili soruşturma sürüyor. 10 kişi gözaltında. Ailenin diğer 4 çocuğu koruma altına alındı. Mersin'de Ailem Güvende operasyonu düzenlendi. 28 şüpheli tutuklandı. 2 derneğe ait 14 internet sitesi ve 186 kişisel sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. İçme sütlerinde aroma verici madde olarak artık sadece doğal aroma vericiler kullanılacak. Sakkaroz harici glukoz ve fruktoz şurubu gibi şeker türevleri de eklenemeyecek. Toplam çeşni oranına kütlece en az %1 olacak şekilde ilk kez alt sınır getirildi. Gıda işletmelerine 31 Mart 2027'ye kadar süre tanındı. Akaryakıtta tabela bir kez daha değişiyor. Yarından geçerli olacak şekilde motorin grubuna 4 lira zam gelecek ve böylece motorin grubu 100 lirayı aşarak tüm zamanların rekorunu kıracak. Borsa İstanbul bugün sert değer kaybediyor. Düşüş %5'i aştı. Mayıs ayından bu yana en düşük seviyesine inmiş oldu. Birçok hisse %10 düşerek tabana indi. Borsada haftalık kayıpsa %9'a yakın.
0: Kral Pop

0: haberlerini sunar.
1: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk sınavına yarın çıkacak. Marsilya maçı öncesi siyah beyazlarda eksik kalmadı. Bugün de son idmanını yapacak. Beşiktaş-Marsilya mücadelesi yarın saat 22'de başlayacak. Lionel Messi milli takımına veda etmeye hazırlanıyor. Messi, Arjantin'in 6 Ekim'de oynayacağı Benin karşılaşmasıyla milli takımdan emekli olacak. 21 senede 207 maçta forma giyen Yıldız, 123 gol 68 asistlik performans sergiledi. Şampiyonlar Ligi'nde önümüzdeki 2 yılın finallerinin stadyumları belli oldu. Münih'teki Allianz Arena ve Barcelona'daki Nou Camp Devler Ligi finaline ev sahipliği yapacak. Şampiyonlar Ligi finali bu yılsa Atletico Madrid'in evi Metropolitana Stadı'nda oynanacak.

Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rusçuklu. Güzel geçsin gün. Umuyorum güzel geçiyordur tabii. Bir şeyleri bekliyor musunuz bugün? Beklemek yorucu olabiliyor. Bazen bir iyi haber bekliyoruz. Bazen bir şeyin sonucunu, bazen hayatımızı değiştireceğini düşündüğümüz bir gelişmeyi, değil mi? Bazen de gayet daha basit şeyler oluyor. Bir konser bileti almış oluyoruz mesela. Konseri bekliyoruz. Tatil bekliyoruz. Sevdiğiniz biriyle buluşmayı bekleyebilirsiniz. Normal. Daha bir şey yaşanmadı ama insan şimdiden mutlu oluyor. Bunun güzel bir tarafı var. Güzel bir deneyimi beklemenin daha gerçekleşmeden olumlu duygular yarattığı kanıtlanmış. Belki bu yüzdendir çocukken bayramdan önceki geceyi çok güzel hissederdik. Beklerdik çünkü. Tatil valizi hazırlarken başlar denir ya, tatile gitmeden sabırsızlığını severdik. Yani mutluluk sadece güzel bir şey yaşanınca ortaya çıkmıyor. Henüz onu beklerken başlıyor.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
3: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.

Ne çok tüketiyoruz değil mi? Ne çok eşya giriyor çıkıyor hayatımıza. Ne çok değer giriyor çıkıyor. Yıllardır duran bir eşya kullanmıyorsunuz belki. Bir gün evde kayboluyor. Ancak kaybolduğu zaman

fark ediyoruz, kıymete biniyor. Ya buradaydı, nereye gitti? Evet, yani sahip olduğumuz şeylere bazen sahip olmadığımız benzer şeylerden daha fazla değer verdiğimiz bir gerçeği var. Ama bence bunun günlük hayatta da bir karşılığı var. Bir insan hep yanımızdayken, bir mekana her gün giderken ya da bir imkana sürekli sahipken onun değerini fark etmek zorlaşıyor. Ne zamanki yokluğu geliyor, o zaman görünür oluyor. Hayatın kendisi gibi.

soralım sizlere, telefon görüşmelerini yürüyerek yapanlardan mısınız? Ben çok görüyorum. Aslında ben de onlardan biriyim. Telefon geldiğinde yürüyerek yapmayı tercih ediyorum. Bunun bir tercih değil de kendiliğinden geliştiğini fark ettim. Biriyle karşılıklı oturuyorsun masada, konuşmak zor geliyor ama aynı insanla yürümeye başladığında da sohbet birden açılıyor. Sanki yan yana yürüyormuşsun. Göz göze bakma zorunluluğun yok. Sessizlik olunca garip gelmiyor. Yürüyüş değil mi? Yaratıcı düşünceyi desteklediği için çoğu zaman konuşmaları daha rahat hale getirdiğine değinilmiş. Belki de bu yüzdendir telefon geldiğinde ayağa kalkıp da turlayarak, volta atarak konuşuyoruz. Sizin de bugün kafanıza taktığınız bir mesele varsa karşınızdakini masaya çağırmak yerine birlikte bir yürüyüş teklifinde bulunun. Biraz yürüyün, belki zihin açar, kafaya takılan mesele de çözülmüş olur. Denemeye de

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Okula dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir. Yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam

0: 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

Dün akşam saatlerinde ailece dışarıdaydık yemekte ve masadan ayrılırken masaya dönüp bakmışım, farkında değilim. Daha sonra servis elemanı dedi ki, bir şey mi unuttunuz, bir şey mi kaybettiniz, yardımcı olayım dedi. Yo dedim, hiçbir şey unutmadım. Siz söyleyince fark ettim, dönüp baktığımı, niye baktığımı bile farkında değilim. Bir evden taşınırsın, kapıyı son kez kapatmadan önce de içeri bakarsın mesela. Otelden çıkarken odaya göz gezdiririz. Sanki gözümüzde fotoğraf çekiyoruz. Yıllarca çalıştığın yerden ayrılırken de masana son kez bakarsın. Duygusal anlam taşıyan geçiş anları deniliyor bunlara. Bellekte özel bir yer ediniyormuş meğerse ve biz dönüp bakma eğiliminde bulunuyoruz. Tabii diğer yandan acaba bir şey unuttuk mu, her şeyi aldık mı diye de bakmışlığım vardır. Yani o da yok değil. Malum çoluk çocuk harala gürele illaki bir şeyleri unutabiliyoruz.

0: Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Ülke geneli yağışlı. Özellikle Marmara'da yağmurlu ve serin bir gün. Gün boyu aralıklı yağmur var. Başkent Ankara'da ise akşam ve perşembe yağış şiddetli olacak. İzmir'de ise bazı ilçelerde sağanak geçişi bekleniyor. Antalya'da da yağmur bu gece ve perşembe gök gürültülü ve şiddetli olacak. İç Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Kastamonu çevrelerinde de yağışların yer yer kuvvetlenmesi bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rusçuklu. Şu an dışarıda vakit geçirenler, sevdikleriyle birlikte güzel bir ana tanıklık edenler. Gitme zamanı geldi mi? Tam kalkarken biraz daha kalsan, yok yok ben gideyim artık diyorsun değil mi? Karşındaki biraz daha kalsaydın diye ısrar eder. Ne kadar küçük bir cümle gibi gelse de insana iyi geliyor aslında. Çünkü aslında şu söylediği bir şey var orada. Bir anlamı var onun. Duygusal büyüklüğü var, bütünlüğü var. Buradaki varlığından sıkılmadım, gitme. Gitme demek istiyor. Sosyal bağ dediğin böyle şey işte. Kabul edildiğimizi ve istendiğimizi hissettiğimiz zaman insanın iyi oluşuyla yakından ilişkili bir hal gelişiyor adeta. İyi oluş hali. Bu yüzdendir belki bazı evlerden ayrılırken de insanın içi sıcak, sıcacık olur. Çay çok güzel olduğu için değildir o. Sohbet mükemmel olduğu için de değil. Gitmenizi istemeyen biri vardır çünkü orada. Hayatta insanın çok fazla yere ait olması gerekmiyor belki ama bazen birkaç yerde bu cümleyi duyması yetiyor. Daha erken hadi biraz daha otur. Değil mi?

0: TÜYAP'tan haberler. Mobilya yan sanayi ve orman ürünleri sektörlerinin en güçlü buluşması Intermob Fuarı 28. kez düzenleniyor. 400'den fazla firma ve 35 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getirecek fuar, mobilya üretimine yönelik yenilikçi malzeme, aksesuar ve teknolojileri sektörle buluşturacak. Intermob Fuarı 17-20 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
1: Reklam. Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.

0: sipariş aldık.
1: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
0: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
0: Tami.
1: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
3: TKP cüzdandan business class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş business class biletinizi TKP cüzdanla alın. 5000 TL'ye kadar TKP...

Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.

Bu aralar sistematik bilgi üzerine epey bir kafa yoruyorum. Sistematik bilgiyi aralıklı alanlarla sistematik bilgi içerisinde yoğrulanlar arasında bir fark var. İşte sinaps gelişimi denilen, yani zihnimizi daha aktif, daha efektif kullanabiliyormuşuz eğer sistematik bilgi hayatımızdan eksik olmazsa. Ne yapacaksın işte bunun için? Sürekli bir eğitim süreci. Yani denir ya, eğitim ömür boyudur diye, gerçekten öyle. Aksi halde biri gelir, tam bildiğini düşündüğün bir konu, bana da anlatsana der. Anlatmaya başlarsın, bir yerde takılırsın. Dur ben burayı aslında tam bilmiyormuşum demeye başlarsın. Öğrenme böyle bir şey işte. Bilgiyi başkasına anlatmaya hazırlanmanın ve gerçekten de açıklamanın öğrenmeyi güçlendirdiğini gösteren çalışmalar var. Yani bilmek yetmiyor. O bildiğinizi aktarabiliyorsanız o zaman o bilgi gerçekten sizdedir. Anlatırken hatırlamakla yetinmiyoruz yani. Düzene sokuyoruz aslında onu. Eksik yerleri görüyoruz, birleştiriyoruz. Bir şeyi gerçekten öğrenip öğrenmediği anlamanın bence en güzel yolu. Onu hiç bilmeyen birine sade biçimde anlatabiliyorsanız o konuyu artık öğrenmişsiniz demektir.

Biz öğleden sonra saatleri ama iş yerinde olanlar, ofisinde olanlar, belki çalışıyorsunuz, belki bugün hiçbir şey yapmadığınız zaman üzerinizde bir ağırlık hissediyorsunuz olabilir. Eve gitmek için can atanlar, aslında onu sormak lazım, eve gitmek için can atıyorum diyenler. Ne yapacaksın? Gider gitmez kapıyı açıyorsun, ayakkabılar çıkıyor, iş kıyafeti gidiyor, rahat bir tişört. Günlük kıyafetler, ev kıyafetleri. Ve sanki günün başka bir bölümü başlıyor, değil mi? Eve girince üstümüzü değiştirmek iyi gelir. Sadece rahatlık arayışımızdan kaynaklanmıyor olabilir. Gün içindeki böyle küçük ritüeller, yani bir durumdan diğerine geçişi zihinsel olarak kolaylaştırıyor. O yüzden işte eve gelir gelmez kıyafet değiştirmek birçok insan için adeta bir düğme. Yenilenme düğmesi. Dışarısı bitti, şimdi evdeyim. Tabii herkesin ritüeli farklı. Sizinki

0: herkes.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Tap taze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
3: getir. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
5: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
6: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
9: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor.

küçük bir oyun oynayalım şimdi. Biraz zihinleri canlandıralım. Kalabalık bir ortamdasınız. Bir anda uzaktan bir kahkaha geliyor. Yüzünü görmediniz. Kim olduğunu çıkarabilir misiniz? Mesela sadece kahkahasından, gülüşünden birini tanıyabilir misiniz? Bu kesin odur dediğiniz. Eğer tanıyorsanız tebrik ederim. Ses araştırmaları var bununla ilgili. İlginizi çekeceğini düşündüm. Biliyor musunuz, insanlar tanıdıkları kişileri yalnızca konuşma sesinden değil, kahkaha gibi sözsüz seslerden de ayırt edebiliyor. Aslında düşününce ne kadar güzel değil mi? Bir insanın gülüşünü ezberlemiş oluyoruz. Annemizin, çocuğumuzun, yakın arkadaşımızın gülüşü, hangi kahkahasının gerçekten içten olduğunu bile çoğu zaman biliriz. Ya da zoraki gülümsemeleri, seslerini, adımlarını, gülüşlerini öğreniyoruz. Zihnimizde kaydediyoruz. Denir ya, ben seni gözünden tanırım, aslında ben seni kahkahandan bile tanırım desek daha doğru olacak. Güzel bir gün diliyorum. Neşeniz, kahkahanız bol olsun. Ben Mert Rusçuklu, Kral Pop'ta beraberdik. Yarın öğleyin yeniden görüşmek üzere.

0: spor haberlerini sunar.
1: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk sınavına yarın çıkacak. Marsilya maçı öncesi siyah beyazlarda eksik kalmadı. Beşiktaş Marsilya'yı yarın saat 22'de konuk edecek. Şampiyonlar Ligi'nde önümüzdeki 2 yıl finallerin oynanacağı stadyumlar belli oldu. Münih'teki Allianz Arena ve Barcelona'daki Nou Camp Devler Ligi finaline ev sahipliği yapacak. Şampiyonlar Ligi finali bu yılsa Atletico Madrid'in evi Metropolitano Stadında oynanacak. 6 yıl sonra Formula 1 takvimine dönen Türkiye Grand Prix'sinin tarihi belli oldu. İstanbul Park'taki büyük heyecan 1-3 Ekim 2027'de yaşanacak. İlk kez 10 sprint yarışının düzenleneceği sezonda Türkiye Grand Prix'sinde sprint bölümü olmayacak.

0: İTAKÜ yol durumunu sunar.
1: Edirne-İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 16 ila 19. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapalı. Ulaşım Kırıkkale-Ankara

0: defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
1: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Şopenfly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Şopenfly.com.tr'de ve bonus flash'ta.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
6: Oğlum, ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
7: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
8: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
9: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com.

0: 0644 ve acentelerimizde.
1: Serkan.
2: Efendim abi.
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: Sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu. Bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış.

0: bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
3: Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
4: Seviyorsa sevini çok, sırasız bekemesi yok.
5: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa, Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat, Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye, ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
6: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
7: Maksimumdan şiir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar İşcep'ten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız

0: Kral Pop Haber.
1: Mutlu günler. Bugün 16 Eylül Çarşamba, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, savaş olmasaydı bugün enflasyonun 7 puan daha düşük olacağını söyledi. Savaşın tüm dünyada ekonomik şartları etkilediğini işaret eden Şimşek, program sonuç veriyor ama zaman çerçevesi uzayacak dedi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, İmralı'da yeni bir konut yapıldığını söyledi. Bir önceki açıklamasının ardından ortaya atılan villa iddialarına yanıt verdi. Villa diye bir şey yok, 250 metrekarelik bir konut yapıldı dedi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında inceleme başlatıldı. Dizide FETÖ lehine mesajlarla Kozinoğlu'nun hain gösterilmesi ve öldürülmesi incelenecek. Daha önce dizinin 3 senaristinin ifadeleri alınmıştı. Soruşturmadaysa şu ana dek 4 kişi tutuklu. Tarladan markete uzanan fiyat zincirinde faturaların ve makbuzların peşine düşüldü. Hayatını kaybetmiş 49 kişi adına makbuz düzenlendi. Üretilmeyen sebzeler için milyonlarca liralık kayıt oluşturulduğu öne sürüldü. 22 ildeki operasyonda 41 büyük dağıtıcı firmanın yöneticileri hakkında gözaltı kararı verildi. Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Fidan, Yunanistan'ın bölgeyi kaosa sürüklemek isteyenlerin oyuncağı olmasını istemeyiz uyarısında bulundu. İyi komşuluk ilişkisi içinde olmak istiyoruz dedi. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülke geneli yağışlı. Serin hava hafta sonuna dek sürecek. Yarın İstanbul ve Bursa sağanak yağışlı 26, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 23, İzmir parçalı bulutlu 30, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 27 derece.
0: Kral Pop Haber. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Ülke geneli yağışlı. Özellikle Marmara'da yağmurlu ve serin bir gün. Gün boyu aralıklı yağmur var. Başkent Ankara'da ise akşam ve perşembe yağış şiddetli olacak. İzmir'de ise bazı ilçelerde sağanak geçişi bekleniyor. Antalya'da da yağmur bu gece ve perşembe gök gürültülü ve şiddetli olacak. İç Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Kastamonu çevrelerinde de yağışların yer yer kuvvetlenmesi bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

16 Eylül ve Çarşamba hafta ortası saat 16 itibariyle yeni saat açılışıyla Demir Ali Çelik ben bugünkü yayınımızda başladı ve önümüzdeki 2 saatinizde en sevdiğiniz şarkılarla, iyi hissettiğiniz şarkılarla, özlediğiniz şarkılarla eşlik ediyor olacağım. Tabi gündemde konu başlıklarımız da var, paylaşacağımız. Yağmurlu ve serin bir güne başladık. Önümüzdeki günlerde de tahmini en azından 3-4 günün böyle geçeceği yönünde bir meteoroloji uzman görüşü var. Ve bu anlara iyi gidecek şarkılara iyi bir örnek. Nefesle Sana Düşüyorum dinleyelim. Her açılışta olduğu gibi trafikteki dinleyicilerimiz iyi yolculuklar, herkese iyi çalışmalar ve merhaba.

tam zamanı. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Banyo mutfaktan, her bulaşıktan, bek yanınızda. Doğa.
3: Temizlik doğasında var.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğimizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Getir Büyük'le şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 1 litre Komili Ayçiçek Yağı 110 lira, 960 mililitre Vernal Max çeşitleri 80 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere.
8: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
9: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
10: Akakçe. Yeni teknolojilerle şehre dönüş zamanı. Roborock Curevo 2 Pro robot süpürge MediaMarkt'ta 48.999 lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 17 Eylül. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
11: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850-399-2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
12: Uludağ'dan Deep Enerji İçeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin

0: altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
1: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
2: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
3: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
4: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Artık tamamız. Sonbaharı hissetmeye başladık. Okullar bu hafta açıldı. Televizyon dizilerinde geçtiğimiz sezon finalinde bizi merakla bırakan ve yeni sezon için startını bu hafta ve önümüzdeki hafta vermeye devam edecek yeni dizilerin izleyiciyle buluştuğu dönemi de yaşamaya başladık. Yani sonbahar hissini tam olarak yaşadığımız günlerdeyiz, dönemdeyiz, haftadayız. Her mevsimin ayrı bir tadı, her mevsimin ayrı bir güzelliği var. Sonbaharı da keyifle yaşayacağız hep birlikte. Şimdi Kral Pop Radyo WhatsApp hattımız devrede. Paylaşmak istediğiniz mesajlarınız için 0533 781 74 74. O arada biz Çağla Doğu Sivek'le Seni Düşündüm dinleyelim.

paylaşacağım. Aslı için manifest dinleteceğiz. Tarık İstanbul'dan, yağmur yağdı, trafik kilit. Trafikteki herkese hem kolaylık diliyorum, İstanbul'da özellikle kolaylıklar diliyorum. Lütfen oku diye başlayan bir mesaja hemen yer verelim. Ece İstanbul'dan selamlar. Bugün şu an sizi Almanya'da, Düsseldorf'ta dinleyen ablam Sevinç'in doğum günü. Canım ablam, iyi ki doğdun, seni çok seviyorum diye gönderdiği mesajı. Sevinç Hanım'ın doğum gününü biz de kutlayalım. Umarım mesaj yerine ulaştı. İstanbul'dan Ece'nin ablası için doğum günü kutladığı mesajı. Ayrıca bugün doğum günü olan tüm dinleyicilerimize de sevgilerimizi gönderelim. İyi ki doğdunuz, doğum gününüz kutlu olsun. Bir de şu anda umarım mesaj yerine ulaşır, dinliyorlardır. Ordu Aybastı'da bir çay bahçesinde Kral Pop Radyo açık. Tuncay Genç ve orada bulunan herkese buradan selamlarımızı gönderelim ve şarkılarımıza devam edelim.

Bilecik'ten Osman, herkese merhaba, selamlar. Kuru temizleme işi yapıyoruz abi. Gün boyu yolda işte sizi dinliyoruz. Şarkıyı kız arkadaşım Elif ve iş arkadaşlarım Murat, Sibel ve Erdem için istiyorum. Hediye ediyorum onlara. Melek Bursa'dan kızım Aslı ile dinliyoruz. Anne kız geziyoruz. Kızımın en sevdiği Manifest. Mutlaka birazdan

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
3: Oğlum, ben kral değilim. Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
4: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masto'dayız. Siz neredesiniz?
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir
8: mutluluk getir. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
11: Ne istersen Neon 1.
12: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
13: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
14: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
15: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

Haftanın kalan günleri sonbahar havası. Hava serinledi, ayrıca yağış var. Ülkemizin geneli için kuvvetli bir yağışlı sürece girmiş olduk. Bu 3-4 gün boyunca böyle devam edecek ama hafta sonu itibariyle sıcaklar yine yükselecek. Birçok bölgede de hafta sonu yüksek sıcaklarla birlikte ve yeni haftanın ilk gününe yansıyacak güneşli bir hava hakim. Tabii önümüzdeki haftayla da ilgili hava durumu raporlarında yağışlı bir sürecin devam edeceği aralıklarla öngörüsü var uzmanlar tarafından. Haber merkezimiz hava durumu raporlarını, gelişmelerini aktarmaya devam edecekler her an gündem başlıklarıyla birlikte. Şimdi biz bir dizi müziği olarak hazırlanan ama çok sevdiğimiz APO yorumu Ömrümle devam edelim.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Ülke geneli yağışlı. Özellikle Marmara'da yağmurlu ve serin bir gün. Gün boyu aralıklı yağmur var. Başkent Ankara'da ise akşam ve perşembe yağış şiddetli olacak. İzmir'de ise bazı ilçelerde sağanak geçişi bekleniyor. Antalya'da da yağmur bu gece ve perşembe gök gürültülü ve şiddetli olacak. İç Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Kastamonu çevrelerinde de yağışların yer yer kuvvetlenmesi bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

Geçtiğimiz hafta Şampiyonlar Ligi mücadeleleri vardı. Temsilcimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın. Bu hafta da UEFA Avrupa Ligi'nde tek temsilcimiz Beşiktaş. Yarın akşam saat 22'de Marsilya ile mücadele edecek. Trabzon'da ülkemizi Konferans Ligi'nde temsil edecek ama henüz Konferans Ligi mücadeleleri için erken. Önümüzdeki ay içinde gerçekleşecek karşılaşmalar. Beşiktaş'a yarın akşamki mücadelesinde başarılar dileyelim Marsilya karşısında. Tabii yarın da hatırlatırız. Bu arada Amili Futbol takımımızın Uluslar Ligi grup mücadeleleri başlıyor. 25 Eylül'de Fransa ile mücadele edeceğiz. 28 Eylül'de de İtalya ile karşılaşacağız. Sonrasında Ekim ayında ve Kasım ayında da karşılaşmalarımız olacak Uluslar Ligi'nde. Kral Pop Radyo'da şimdi son dönemin en sevdiğimiz şarkılarından biri Ara Beni ve Hadise var.

0: okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
1: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Denize çek gönder, denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
6: Telefon deyince vatan.
7: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
8: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
9: Getir, bir mutluluk getir.
10: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye, ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
11: İstersen Neon 1.
12: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
13: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
14: Lezzet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
15: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
16: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
17: Peugeot.

0: Vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Serkan.
2: Efendim abi.
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

Boğaziçi Enstitüsü'nün araştırmasıyla ülkemizde en yüksek gelir sağlayan ilk 10 meslek açıklandı. Birinci sırada noterlik var. En çok kazandıran meslek olarak ülkemizde.

İkinci sırada pilotluk, üçüncü sırada yazılım mühendisliği, dördüncü sırada sigorta uzmanlığı, beşinci sırada avukatlık, altıncı sırada eczacılık, yedide doktorluk, sekizde yönetim danışmanlığı, dokuzda mali müşavirlik ve onuncu sırada petrol mühendisliği ülkemizde en çok kazandıran ilk 10 mesleği oluşturmuş 2026 verisi öngörüsüyle. Şimdi de Kral Pop Radyo'da Elif Buse Doğan ve Yangın yeriyle devam edelim bu bilgi sonrası.

Bu şarkıyla 2010 yılına bir yolculuk yaptık. Konuşmadığımız Şeyler Var albümü Sıla'nın 2007'de kendi ismini verdiği ilk albümüyle başlayan aslında müzikal kariyerindeki sıçrayışı ve çok çok daha geniş kitlelere ulaşması ve ardında yayımladığı kendi bestelerinden yola çıkarak muhteşem şarkılarıyla bugünlere ulaştı. Son albümü Kafa Yüksek Kalp Kırık da bu yıl içinde bizlere ulaştı. Biz yakın geçmişe bir yolculuk yapmış olduk Kafa şarkısıyla. Şimdi günümüz şarkılarından biriyle devam edelim. Bu arada bir hatırlatma. Tüm listelerimiz kralmüzik.com.tr adresimizde, ayrıca yepyeni müzik haberlerine de ulaşabilirsiniz. Tan Taşçı ile Gidişat Kral Pop Radyo'da.

0: Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
2: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerimizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World puan hediye. Detaylı

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
3: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
4: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
7: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
8: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Auto Expertiz.
10: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
11: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL, toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi

Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?

0: İçiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
4: getir. TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
5: 10 yılı aşkın sürede Prime Computers Auto Ekspertiz Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
6: Serkan!
7: Efendim abi?
6: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
8: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
7: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
6: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
9: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
3: 200'den fazla tekne ve 500'ün üzerinde markanın katılımıyla Bodrum'un benzersiz atmosferinde Muğla Büyükşehir Belediyesi ve İMEAK Deniz Ticaret Odası işbirliğinde Türkiye İş Bankası ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek Bodrum Boat Show 14-18 Ekim 2026 tarihleri arasında Bodrum Limanı'nda. Organizasyon ED Fuarcılık.

Veda zamanı geldi. Özellikle büyük şehirlerde yağışlı günlerde trafik yoğunluğu bir tık daha artar. Hatta bir tık biraz hafif kaldı sanırım. O yüzden yoğun trafikle mücadele eden herkese sabır ve iyi yolculuklar diliyorum. Herkese iyi yolculuklar ve iyi çalışmalar bugün için son kez. Yarın saat 16'da Perşembe şarkılarıyla Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Demir Ali Çelik ben eşlik edeceğim. Ve birazdan enerjisiyle, sohbetiyle, harika şarkılarıyla Bay J burada olacak. Bugünlük hoşça kalın.

0: spor haberlerini sunar.
1: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk sınavına yarın çıkacak. Marsilya maçı öncesi siyah beyazlarda eksik kalmadı. Beşiktaş Marsilya'yı yarın saat 22'de konuk edecek. Şampiyonlar Ligi'nde önümüzdeki 2 yıl finallerin oynanacağı stadyumlar belli oldu. Münih'teki Allianz Arena ve Barcelona'daki Nou Camp Devler Ligi finaline ev sahipliği yapacak. Şampiyonlar Ligi finali bu yılsa Atletico Madrid'in evi Metropolitano Stadı'nda oynanacak. 6 yıl sonra Formula 1 takvimine dönen Türkiye Grand Prix'sinin tarihi belli oldu. İstanbul Park'taki büyük heyecan 1-3 Ekim 2027'de yaşanacak. İlk kez 10 sprint yarışının düzenleneceği sezonda Türkiye Grand Prix'sinde sprint bölümü olmayacak. Şansa kalmaz
0: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Ülke geneli yağışlı. Özellikle Marmara'da yağmurlu ve serin bir gün, gün boyu aralıklı yağmur var. Başkent Ankara'da ise akşam ve perşembe yağış şiddetli olacak. İzmir'de ise bazı ilçelerde sağanak geçişi bekleniyor. Antalya'da da yağmur bu gece ve perşembe gök gürültülü ve şiddetli olacak. İç Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Kastamonu çevrelerinde de yağışların yer yer kuvvetlenmesi bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS

0: Itakü yol durumunu sunar.
1: Edirne-İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 16 ila 19. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapalı. Ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.

devasa medya harikası Bay J'ye denk geldiniz. Aralık ayında 57 yaşıma basacağım. Normal şartlarda artık 20 daha genç ve medeniyete seslenen birinin almış olması gerekirdi. Ama dediğim gibi bu normal şartlarda. Diğer yanda şartlar normal değil. Değil. Kendimi geliştirmediğim, yeni bir şey öğrenmediğim bir gün bile geçirmiyorum hayatımda. Ot gibi gelip gidersek, ot gibi gelip gidersek genlerimizi nasıl yukarı taşıyacağız, öyle değil mi ha? Gerçi bu mantığa göre 75 yaşlarına gelip bilgi birikimini üst seviyeye çıkartmış insanların çocuk yapması lazım. Mantıken sonra da o çocuklara bilgi birikimini üst seviyeye çıkarma şansı bulamayacak olan gençlerin bakması gerekecek o çocuklara. Çünkü başladığımız yere geri dönmüş olacağız. Belki de o zaman 75 yaşımızda iki çocuk yapmalıyız. Biri gen aktarımı için, diğeri de ona baksın diye. Bir tane de evin geçimini sağlasın diye. Bir tane de gözetmen, supervisor tadında. Yani son kararım 75 yaşında 4 çocuk sahibi olalım. Son kararım. Kararlarımı eleştirmeyin. Daha iyi fikirlerle gelin bana. Benden böyle. Sizden ne haber millet? Okulların açıldığı hafta herkes bir ambale oluyor. Böyle trafik, alışveriş, çocuğu aldın mı, bakkal, yoğurt, makarna, geçim sıkıntısı. Bırakın mazot! Mazot! Karım birkaç gündür diyor ki hayatım elektrikliğe geçme zamanı geldi sanırım. Menzil olayı beni bozuyor. Ha diyeceksiniz bence Bodrum'da evinden 3 kilometre çapında yaşıyorsun. Sana ne? Haklısınız, gereksiz şımarıklık yapıyorum. Başka bir şey değil yani. Ama şimdi burada bakın, karımın ekonomisiyle benimki o kadar farklı ki, ayrı dünyaların ekonomisi. Mantıklıymış gibi anlatıyor, evet. İşte benzin çok pahalı, elektrik daha ucuz, evde şarj ederiz. Bak bunun menzili de şu kadar. Otomotiv mühendisliği yapıyor bana. Ben de karşısına oturmuş hesap makinesiyle hayatımı hesap etmeye çalışıyorum. Peki araba kaç para diyorum? Şey diyor, 3 milyon 490 bin lira. Hayatım tamam. Bizim araba 1 milyon 750 bin etse, ben de radyo sunucusuyum ya hayatım, sen yanlışlıkla yeni evleneceğin adamla yaptığın bir planı bana mı anlattın yanlışlıkla mı? Bak evet de kızmayacağım, çünkü planı benimle yaptıysan çok kızacağım. Onu söylemeye çalışıyorum. Karımın mali rasyonalizasyon metotlarıyla bir gün çok sefil ve sokaklarda yaşayacağımız öngörüsünü yapabilirim. Aşkım diyor, oradan alırız buraya koyarız. O para geldiğinde onunla öbür tarafı şey yapıp ötekinden aldığımızla diğerine birleşmeye. Kadın ne konuşuyorsun? Kadın ne diyorsun? Anlatma bana bunları. Bu kurduğun alavera dalavera cümlesi kendimi eski bir paltonun içinde yaz günü bir fast food restoranın arkasındaki çöp konteynerinden şımarık bir çocuğun bir ısırık alıp bıraktığı tükürüklü bir cheeseburgeri ararken resmediyorum. Kendimi öyle görüyorum sen böyle şeyler konuştuğun zaman. Günah. Çok önemli bir karar aldım. Evde bütün masrafları kestim. Ekstra hiçbir şey harcanmayacak dedim karıma. Düze çıkıp hiç borcumuz kalmayana kadar evdeyiz ve ekmek arası makarna yiyeceğiz dedim. Olmaz dedi. Peki dedim, dizi seyret. Ama merak etmeyin millet. Merak etmeyin, hayat böyle bir şey. Yani bir gün 3,5 milyonluk elektrikli araba bakarsın, ertesi gün ekmek arası makarna hesabı yaparsın. Önemli olan moral bozmamak. Çünkü para bugün vardır, yarın yoktur. Borç bugün vardır, yarın da büyük ihtimalle. Yarın da büyük ihtimalle vardır ama sağlık, huzur, aile, sevdikleriniz yanınızdaysa gerisi bir şekilde hallolur. Hallolur. Olmadı makarnayı ekmek arasına koyar yeriz. Ketçap da varsa daha ne olsun? He? Siz keyfinize bakın, keyfinize. Hayat güzel millet, gerçekten güzel. Sadece biraz pahalı. Pahalı. Kral Pop Radyo'da şimdi Bay J yayında.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına

0: ülkesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Prime Computest Auto Expertise, Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.

0: Evian Sleeping and Living.
1: 10 yılı aşkın sürede Prime Kompites Oto Ekspertiz Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
2: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
6: Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
7: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
8: Getir büyükle şehre dönüşte kaç baz bu fırsat. Bugün 1 litre komili ayçiçek yağı 110 lira, 960 mililitre Vernal Max çeşitleri 80 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere.
5: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
6: Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.

0: Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı. Her güzele
2: bir Mendus. Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da.
4: Büyük rahatlık PTR. Umran Auto
6: Ekspertiz. Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

Pop Radyo'da Bay J'yi dinliyorsunuz milletim. Bu büyük bir program. Gittiğim her yerde beni tanıyorlar. Bir radyo programıyla bunu başarmanız çok zordur. Bu sabah devlet hastanesinde sağlık raporu aldım. Sağlık kurulundaki eleman, Bay J olacağı buydu. Yayına devam etmen için akıl sağlığı raporu mu istediler diye şaka yaptı bana. Sonra da kendi şakasına 4 dakika güldü. Ben de sahte sahte gülümsedim çünkü o sağlık raporuna gerçekten ihtiyacım var. Neden Bay J? Ya şöyle, ehliyetimin süresi bitmiş. Büyük de cezası var. Trafikten men edilip ceza falan yiyorsunuz. İhmal etmeyin arkadaşlar sakın. Bir kontrol edin bakın yani tarihi geçmiş mi? 10 senede bir değişiyor. Nasıl gittin Bay J hastaneye? Arabayla, yanımda süresi geçmiş ehliyetimle. Mutlu musunuz? Umarım bunu bir ihbar olarak kabul etmez yetkililer. Onu da bırak, yarın sabah nüfus müdürlüğünde randevum var. Oraya da arabayla gitmem gerekecek. Görüyorsunuz değil mi? Her zaman diyorum ya size, eşikte yaşayan adrenalin tutkunu bir insanım diye. Ya ya. Zaten hayatımda son zamanlarda her şey bir takım evraklara bağlandı ya. Sağlık raporu, ehliyet, nüfus müdürlüğü, banka, vergi, bilmem ne. İnsan olduğumu kanıtlamak için sürekli bir yerlere gidiyorum. Bir gün kapı çalacaklar. Bay J, siz gerçekten Bay J misiniz diyecekler. Evet diyeceğim. Kanıtınız diyecekler. 35 yıldır radyodayım diyeceğim. Olmaz diyecekler. Aralık ayında 57 olacağım diyeceğim. Daha da şüpheli bir durum. 2025 Nisan ayında kaza geçirdim. Kırmızıda geçen bir araca motosikletimle çarptım. Tazminat bekliyorum. Geçen gün kaza tazminatı ödeyecek olan sigorta şirketi kazazede ispat etsin kaza tarihinde Türkiye'de miymiş diye belge istedi. Yemin ediyorum ki gerçek arkadaşlar. Yalanım varsa şuradan şuraya çıkmayayım. Kaza olmuş, tazminat ödenecek. Adam bir de ispat edecek ki o tarihte Türkiye'deymiş. Polis tutanağı, kamera görüntüleri, devlet hastanesi, özel hastane, ameliyat kayıtları. Kral kaza tarihinde Türkiye'de değilse nerede kaza yaptım ben? Milano'da mı çarptım arabaya? Ayrı bir dünya bu sigorta şirketleri ya. Sen yıllarca primini öde. Başına bir şey geldiğinde şirket bir anda olay yeri inceleme ekibine dönüşüyor ya. Kaza yaptınız tarihte. Gerçekten siz miydiniz o? Evet. Kanıtlayın. Abi ben kullanıyordum. Bunu herkes söyleyebilir. Popomda 18 santimlik kalın bir ameliyat dikiş izi var. Onu siz de yapmış olabilirsiniz. Karınızı çok sık sinirlendirdiğinizi herkes biliyor. Bay J. O zaman ben bir dahaki kazada, Allah korusun, araçtan inerim ben selfie çekeyim. Değil mi? Arkada araba, yerde motor, ambulans, polis başımda. Ben kanlar içinde, popomda 3 kırık, baş parmak yukarı, thumbs up. Polis memuruyla çak bir beşlik pozu, altına da ben gerçekten, benim şu anda gerçekten kaza keyfi. Aa, evet. Sigorta şirketleri, yapmayın böyle, ödeyin tazminatımı. Dişlerim takıldı, doktor hala para bekliyor. Size güvenip taktırdım zirkonları, mahcup etmeyin beni. Kral Pop Radyo'da Bay J konuşuyor, ayrılmayın lütfen.

Selam millet, Bay J yayında. Şimdi Kral Pop Radyo'da akşam saatlerinin en iyi şovunu yakaladınız. Kıymetini bilin. Eşe dosta bahsedin. Şikayetlerini de lütfen müesses... Ya tam kolpaya gerek yok. Ne şikayeti? Allah aşkınıza mükemmel bir program bu. Mükemmel bir program. Şimdi bak... Mükemmel kelimesi çok suistimal edilen bir kelime milletim. Ayrıca dünyada mükemmel olan hiçbir şey olmadığı gerçeğini de hesaba katmamız gerekiyor. Ben işte şöyle olmasını isterim, böyle olsa daha iyi olur dediğimde karşımdaki şunu söyleyince gıcık oluyorum. Bu Amerikan vari kalıplar var ya. Bay J, mükemmel bir dünyada. Bu söylediklerin tabii ki... Ay sus! Sus! Devam etme. Dünyanın mükemmel olmadığını biliyorum. Biraz daha iyi etmeye çalışıyorum. Mani olma, senin gibilere yüzünden geri kalıyoruz. İdeal bir dünyada. Ne ki ideal dünya? İnsanların olmadığı cıvıl cıvıl bir yer mi? Bir laf daha var. Gırtlaklarım Allah canımı almasın. Benimle denemeyin kullanmayı. Laf geliyor. Günün sonunda... Ya bu Amerikalıların... Bütün kullandığı pazarlama stratejileri kullanmak zorunda mı? At the end of the day tercüme. Tercümesi bir kere günün sonunda olmamalı. Kültürümüze hakaret. Kıssadan hisse gibi bir şey bile daha uygun olur. Bu da çok kibirli geliyor bana. Niye bilmiyorum. Bak Bay J, günün sonunda. Ya bir git ne diyeceksen desene. Sonuçta dersin. Nihayetinde dersin. İşin özünde dersin. Velhasıl dersin. Günün sonunda ne? Kaç mesela günün sonu? 23.47'de mi? Kaç tam olarak? Bir şey söyleyeceksen söyle. Günün sonunda ne olacak? Gün bitecek. Her gün bitiyor zaten. Bir de o kadar kesin bir şey söylüyorlar ki insan zannediyor gece yarısı bütün meseleler çözülecek. Bay J, ne düşünüyorsun? Şöyle olmasını isterim. Günün sonunda dünya mükemmel değil. Tam günün sonunda bunu ben de biliyorum zaten her gün hem de. 55 senedir her gün biliyorum. Ben zaten günün sonunda değil, günün ortasında düzeltmeye çalışıyorum. En korkunç kalıba geliyoruz şimdi. Bak, Amerikan özentisi. Bak Bay J, sesli düşünüyorum. Ne demek sesli düşünen? Düşünüyorsan düşün. Niye anons ediyorsun? Düşünmek sessiz bir eylemdir. Sesli olarak düşünürsen henüz düşünmediğin ve bunu canlı ve improvize yaptığın için saçma sapan bir şey söyleme ihtimali çok büyük. Niye sesli düşünüyorsun? Önce düşün sonra ses ver. Niye? Çünkü bak neden saçma sapan bir şeyle çıkacaksın ortaya? Sesli düşündüğün zaman. Çünkü her düşüncemiz rezalettir. Arada bir düzgün bir şey çıkar onu söyleriz ya biz. Bu yüzden sessiz düşünme. Ben de bazen sessiz düşünüyorum ama bunu size söylemiyorum. Çünkü düşünmek için basın toplantısı düzenlememe gerek yok. Bak Bay J, sesli düşünüyorum. Hayır, sen düşünmüyorsun. Sen düşünme eylemini pazarlıyorsun şu anda bana. Henüz düşünmedin. Düşündüğün anda bir de ses de veriyorsun aynı anda. Bir de devamında mutlaka bir tane aslında geliyor. Bak Bay J, sesli düşünüyorum. Aslında burada şöyle bir şey var. Ne var? Düşüncenin sesi var. Kendisi yok. Yok, çünkü düşünme maksadıyla sesini çıkarttın ama düşünebileceğin garanti değildi. Eskiden insanlar bir şey düşünürdü sonra söylerdi. Şimdi düşünürken de açıklama yapıyorlar. Şu anda bunu düşünüyorum, ücretsiz seslendirme dahil. Ben de şu anda senin bunu düşündüğünü düşünüyordum ama belli ki düşünmüyorsun, düşünmeden konuşuyorsun. Genelde bu şirket toplantılarında, arkadaşlar... Bir de burada toplantıda söyleyenler var. Ben burada sesli düşünüyorum arkadaşlar. Oğlum toplantıdayız zaten. Sen konuşuyorsun, biz de dinliyoruz. Bunu söyleyince düşüncen daha mı değerli oluyor? Ben de yarın kahvaltıda arkadaşlar şimdi sesli çiğniyorum diyeceğim. Her şeyi anons edelim. Herkes de radyo sunucusu oldu ha. Vallahi Allah Allah.

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Doğru lastik, doğru hizmet, güvenli yolculuk. Batı Lastik. Bu bizim işimiz.

0: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
1: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta,
3: memnuniyetin sigortası. 14-21 Eylül tarihleri arası.

0: vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen
5: Neon 1. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
6: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve Karadut Frenk üzüm aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
7: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
8: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık
9: PTR. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
10: Expertise. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
11: Akakçe. Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
12: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız... Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

merhabalar herkese. Burada Kral Pop Radyo'da Türkiye'nin en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosunda ben Bağcay yayındayım. Normal bir mesleğim yok. Arkadaşlarımla buluştuğum zaman gün içinde yaşadığım ilginç bir şey anlatma şansım yok. Her günüm aynı. Sabah uyanıyorum, kahvemi içiyorum, şakalar yazıp insanlara anlatıyorum. Burada karşılaşabileceğim çok değişik olaylar yok. Bir arkadaşım beyin cerrahı. Geçen gün buluşacağız. O günün sabahında da kahveciye gittim. Barista şey dedi. Abi bir adam kahve sipariş etti sonra almadı. Bedava kahve ister misin diye sordu. Bak sormadım bile ne olduğunu. Çilek aromalı frappuccino falan da olabilir. Önemli değil, umurumda değil. Ver şunu, ver şunu dedim. Neyse güzel bir gündü. Kankayla buluştuk, beyin cerrahı. Günde 3 ameliyat falan yapıyor kankam. Oğlum dedim bak bugün ne oldu? Al baktım acayip yorgun görünüyor. Ne oldu sen iyi misin dedim. İyiyim dedi bugün. Acayip zor bir ameliyat yaptık Bay J dedi. Hastanın beyninde anevrizma varmış. Damar balonlaşmış. Patlarsa beynin içi kanla dolacak. Ameliyat sırasında damara müdahale edip kanamanın önüne geçmeleri gerekiyor. Öyle bir prosedür ki yani bir milim yanlış bir hamle hayatla ölüm arasındaki çizgi. Öyle. Adam bana bunları anlatıyorsa hastanın kalbi durmuş. Müdahale etmişler. Hayata döndürmüşler. 3 kere ölmüş. Bir tane açık kalp ameliyatıyla beraber geri getiriyorlar. Sonunda da ameliyatı tamamlıyorlar. Adamı kurtarıyorlar. Şimdi benim de hikayem var. Yaşadığım günle ilgili var. Benim de hikayem var. Hikaye temelde kahveci bana bedava kahve verdi. Evet. Adam beyindeki damarım patlayıp hastanın beyninin dolması 3 kere duran kalbi ben hayatımın hikayesi diye bedava kahve mi anlatacağım? Bir de ne kahvesi olduğunu da bilmiyorum. Adam ne kahvesi diyor bilmiyorum. Niye bedava bilmiyorum. Kim verdi kahveci? Adamın karşısında insan hayatıyla ilgili bir hikaye var, ilham verici. Adama böyle 10 sene tıp fakültesi okutur. Benim hikayede para ödemediğim için fişi bile olmayan bir kahve var. Yani onun hikayesinin sonunda bir insan hayatta kalıyor. Benim hikayenin sonunda ben haram mı helal mi diye sorgulayabileceğim böyle bir 180 liralık kahveyi bedavaya getirmişim. Ne yaptığımı bilmiyorum. Ama sonra düşündüm. Aslında ikimizin de hikayesinde aynı şey var. Var. Gülmeyin. Hayatta bazen ne yaptığınız değil, o gün elinize ne geçtiği önemli. Ya hatırlıyor muyum? Adam bir insanın hayatını kurtarmış. Doktor. Ben komedyenim. Ben 180 liralık kahveyi kurtardım oradan. Çöpe gidecekti belki. Yani barista her kalan kahveyi kendisi içti zıplaya zıplaya döner evine. Böyle olmaz ki o kadar kafein. Bu yüzden siz de hayattaki... Yani hayatta kendinizi başkalarıyla kıyaslamayın. Birisi beyin ameliyatı yapıyor diye. Siz başarısız değilsiniz kankam. Belki sizin başarınız bugün kahvenin parasını ödememek. Bugünkü bu başarınız. Hayatın size verdiği bir fırsatı değerlendirmişsiniz. Bazen o fırsat bir insan hayatıdır. Bazen bedava bir kahve. Hayır lokması kamyonetinden yediğiniz 4. lokma kutusudur. Belli olmaz. Kral Pop Radyo'da motivasyonel konuşmaların taçsız kralı Bay J yayında.

0: Net gündem.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 16 Eylül Çarşamba, haber sitelerinden derlediğimiz Net gündemle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Motorine bu gece gelecek zam manşetlerde ntv.com.tr ile başlayalım. Motorinde artış sürüyor. Yarından geçerli olacak şekilde 4 lira 68 kuruş zam gelecek ve böylece motorin grubu 3 haneli rakamlara ulaşarak 100 lirayı aşacak. Tüm zamanların rekoru kırılacak. Geçelim habertürk.com'a. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, savaş olmasaydı bugün enflasyonun 7 puan daha düşük olacağını söyledi. Savaşın tüm dünyada ekonomik şartları etkilediğini işaret eden Şimşek, program sonuç veriyor ama zaman çerçevesi uzayacak dedi. Bakan, memur ve emeklerin en az enflasyon kadar artış alacağını da belirtti diyor haberin detayında. Sözcü.com.tr ile devam edelim. MHP Genel Başkanı Bahçeli, İmralı'da yeni bir konut yapıldığını söyledi. Bir önceki açıklamasının ardından ortaya atılan villa iddialarına yanıt verdi. Villa diye bir şey yok, 250 metrekarelik bir konut yapıldı dedi. Bahçeli, Öcalan için orada görüşmelerini yapsın, vereceği mesajlarını aktarsın diye bir konut yapıldı. Yeri geldiğinde gazetecilerle de görüşsün, bu imkanlar sağlanmalı dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hakim ve savcı atama sisteminde değişiklik yapıldığını duyurdu. Karara göre bundan sonra atamalarda hizmet puanı ve puan sıralaması temel ölçüt olacak. Terfi ve teftiş sonuçlarıyla liyakat ve mesleğe uygunluk göstergeleri puanlamaya yansıtılacak. Doğu Batı ayrımı kalkacak, nesnel ve ölçülebilir kriterler ön plana çıkacak diyor sabah.com.tr'de. Hürriyet.com.tr var sırada. Yeni partinin adının değişme ihtimali Ankara'da konuşulan başlıklar arasında. Yenilik Partisi isimli bir parti isim benzerliği başvurusu yapınca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı partiye uyarı yazısı gönderdi. Anadolu Ajansı'nın sitesi aa.com.tr'ye bakalım. Milli İstihbarat Teşkilatı siber casusluğa yönelik bir operasyona imza attı. Sendikalara yönelik yazılım hizmeti sağlayan Ankara merkezli Aydo Yazılım isimli şirkete operasyon düzenlendi. Şirket sahibi dahil 5 şüpheli gözaltına alındı. CNNTürk.com'a geçelim. Mersin'de Ailem Güvende Operasyonu düzenlendi. 28 şüpheli tutuklandı. 2 derneğe ait 14 internet sitesi ve 186 kişisel sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Net.

0: Ligi'ndeki ilk sınavına yarın çıkacak. Marsilya maçı öncesi siyah beyazlarda eksik kalmadı. Beşiktaş, Marsilya'yı yarın saat 22'de konuk edecek. Şampiyonlar Ligi'nde önümüzdeki 2 yıl finallerin oynanacağı stadyumlar belli oldu. Münih'teki Allianz Arena ve Barcelona'daki Nou Camp Devler Ligi finaline ev sahipliği yapacak. Şampiyonlar Ligi finali bu yılsa Atletico Madrid'in evi Metropolitano Stadında oynanacak. 6 yıl sonra Formula 1 takvimine dönen Türkiye Grand Prix'sinin tarihi belli oldu. İstanbul Park'taki büyük heyecan 1-3 Ekim 2027'de yaşanacak. İlk kez 10 sprint yarışının düzenleneceği sezonda Türkiye Grand Prix'sinde sprint bölümü olmayacak. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

İyi günler, iyi akşamlar milletim. Kral Pop Radyo burası, benim adım Bayece. Oldukça meşhur bir radyo sunucusuyum. Ve gerektiği kadar takdir gördüğüme inanıyorum, topladığıma. İnanıyor olabilirdim ama gösterdiğiniz takdir bana yetmiyor. Çünkü evde karım tarafından body shaming, ghosting, breadcrumbing, main character sindrom gibi psikolojik bir saldırı altındayım. Bu yüzden elinizden geleni ardınıza koymayınız. Biraz abartabilirsiniz. Bayece, sen olmasaydın hepimiz ölmüştük. Gibi abartılarınızla alay etmeyeceğime söz veriyorum. Daha da ileri gidebilirsiniz yani. Bayece, sen olmasaydın internet olmazdı. Bayece'yi dinlediğim için geçen ay elektrik faturam daha az geldi. İtiraz edin. Hatta Bayece konuşmaya başlayınca tansiyon aletim doğru ölçmeye başladı. Falan gibi bir şey. NASA Mars'a nasıl gitti sanıyorsun diye sorun. Karşınızdaki cevap verme şansı bulmadan Bayece'yi yapıştırın. İncileriniz dökülmez. Bir günlüğüne bilimsel gerçeklik konusunda biraz esnek davranmış olmalı. Yalan değil yani. Yalan değil. Esneklik. Çünkü evde bana sen de kimsin, sen kimsin diye bakılıyor. Bari burada sadece çok iyi ve komik bir radyo şovu için değil de insanlık tarihinin gelişiminden sorumlu bir kişi gibi bir muamele göreyim. Ne olmuş yani? Meteorolojiden 12 kent için flash uyarı, yarına dikkat, çok kuvvetli geliyor. Hangi iller, kentler Bahçe? Bakın, bu bir meteoroloji raporu değil, komedi eğlence programı. Size yağmur, kentsel dağılım bilgisi borcum yok. Öyle bir şey yok. Ben size hava durumunu söylemek zorunda değilim arkadaşlar. Ha, başlığı okurum. Sorumlu bir medya mensubu bu gibi. Bir anma hizmeti babında ama bir radyo açabildiğinize göre elinizden bu kalan kısmı konusunda da başınızın çaresine bakabilecek yetişkinler olduğunuzu varsayarak yapıyorum programımı ben. Ben size hava durumu anlatmam. Başlığı okudum. En fazla kendi ruh halimin parçalı bulutlu olduğunu falan söyleyebilirim. Söylüyorum da. Ama haklısınız, bu haber başlıkları biraz insanı meraklandırıyor. 12 kent için flash uyarı. Biraz daha detay ekleyin. Yani illa kaydırmayalım değil mi? Anladın mı internet o sitede? 12 kent hangisi? Ankara mı, İzmir mi, İstanbul mu, Burdur mu, Giresun mu? Ha, belki benim evin salonu. Mutfak, balkon ve Duygu'nun giyinme odası. Bilmiyoruz. Oo Bayce, eşinin giyinme odası mı var? Gözümüz yok. Evet var. Aynı zamanda benim çalışma odam. Kedilerin kum kutuları da yanımda duruyor. Mutlu musunuz sorduğunuz için? Fakir giyinme odası kanka bu. Çok fonksiyonlu. Duygu kıyafetlerini giyiyor. Ben program yazıyorum. Dört kedi tuvaletini yapıyor. Arada çamaşır kurutuyoruz. Kargoları açıyoruz. Vergi evraklarını saklıyoruz. Eski kabloları atıyoruz. Kullanılmayan valizler var. Bir köşede elektrik süpürgesi var. Diğer köşede benim mikrofon standı var. Bir ara orada bir kavanoz turşu gördüğümden eminim.

Onu ben oraya neden konduğunu bilmiyorum. Arkadaşlar evde metrekare azalır, azalınca odaların fonksiyonu artıyor biliyorsun. Bir oda daha yapamayınca mevcut odaya yeni meslekler öğretmeye çalışıyorsun. Bak sen turşu kavanozu koruma kilersin aynı zamanda. Çünkü bir sanayi sitesi gibi aynı anda tekstil, yayıncılık, hayvancılık, depolama ve lojistik faaliyetleri sürdürüyor. Bir gün karım şey dedi, Duygu dedi ki bu odayı biraz toparlayalım dedi. Saçmalama dedim, anladı, konu kapandı yani. O devam etmedi yani, ısrar etmedi. Şimdi Kral Pop Radyo'da Vay J var.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Çocuklar okula dönüyor, Akses'ler 3000 TL'ye varan çift para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl, kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500 TL, cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses ve iyi yaşa. Akses 25 yaşında.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7.800

0: indirimlere ek. %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
1: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Televizyon deyince vatan.

0: ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Hangi Kredi. Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
2: Kredi? Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
4: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
6: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos, 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın.

0: maxi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maximum.com.tr'de.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti.

0: Star. Akşam trafiğinde direksiyon başında o kilitli yollarda çaba sarf eden herkese merhaba deyip konuya giriyorum. Arkanıza yaslanın. Ne haber, nasılsınız? Bu bir konu değil Bahçe. Aa, bir girizgah yapıyorum. Aa, benim durumumu soracak olursanız net söylüyorum. Çok iyi değilim çünkü sevgilimden ayrıldım. Ani bir şekilde sevgilim, o canımdan çok sevdiğim kadar ayrılmak zorunda kaldım. Bitti. Durup dururken niye ayrıldın, deli misin? Şimdi bakın, pazar günü 20 Eylül'de evlilik yıl dönümü. Bozuk değil yani moralim. Ben gül gibi karım var. Ben çok seviyorum kendisini. Yani. Sistem bir şekilde tıkır tıkır dönüyor. Zaten sevgilim falan da yok. Siz beni nasıl biri sandınız? Okey, tamam. Bazen rüyalarımla gerçek hayatı karıştırıyor olabilirim. Siz yapmıyorsunuz sanki. Tamam. Düzgün biriyim ben. Ben eskiden insanlarla son derece tatlı, son derece akıcı diyaloglar kurabilen biriydim. Kimseyle konuşmak istemiyorum artık. Ama sebebi var. Sebebi var. Sağlıklı bir muay. Çünkü evli olunca, uzun süre aynı çatının altında kalınca bir korku sarıyor insanı. Yani biraz konuşalım mı diyen kimseyle konuşmak istemiyor. Hayatım, biraz konuşabilir miyiz? Mutlaka arkasından devasa bir arıza, bir hesap sorma geyiği çıkacağını bizzat biliyorum. Tecrübeyle sahibi. Bu yüzden bizim bir haber spikeri çocuk geçen Bodrum'a gelmiş. Program çıkışında gel şurada iki dakika bir şey içelim, iki lafın belini kıralım dediği zaman... Emin misin Berkay, bir problem yok değil mi aramızda yani? Sızlanıp başımı ağrıtmayacaksan, konuştuğum münasebetsiz bir laf yüzünden falan, yoksa arkadan bakmadan evime gidip yatacağım. Dırdır muhasebesine ayıracak zamanım kalmadı arkadaşlar. Yaş ilerli. Gerçi ben öyle uzun vadeli, o güvenli liman olan birliktelikleri seviyorum. Yani eğer hayatımda böyle düzenli bir ilişkim olmasaydı, herhalde her gece bu yaştan sonra ne bileyim başka bir flörtün peşinde, o sonu belli olmayan riskli harika maceraların içinde. Neyse. Durup dururken akşam saat bütün evli erkeklerin moralini bozup psikolojilerini kasmayalım. Zerre gerek yok. Karım geçen sene hafiften biraz kilo almıştı. Sonra bir azim yaptı, o fazlalıkları verdi. Sakın bunun arkasından laf olsun diye söylediğimi sanmayın. Sırf kendi sağlığını, formunu dert ettiği için yaptı. Tebrik ediyorum kendisi. Benim bir derdim yoktu. Neyse. Kadının zoruyla ben de peşinden mecburen spor salonlarından birine gittim. Ya şimdi bu yeni nesil spor merkezlerindeki büyük trajedi beyler şu. İçerideki herkes o kadar fit, böyle filtreli gibi görünüyor ki. Kapıdan girince yaratık gibi hissediyorum ben kendimi. Anladın mı?
1: Ben de çalışacağım.
0: Yani gitmeden önce biraz forma girmek falan gerekiyor. Bir de içeri girince tartının üstüne çıkarıp önce ölçüm yapıyorlar ya. Ya yapmayın ya. Ya şimdi kadınlarla erkeklerin kilo muhasebesi farklı çalışıyor biliyor. Ben tartıya çıkıyorum. Karım kenardan ekrana bakıp not alıyor. Kıyafetleri tartıdan düşmek için üstümdeki mont, ayakkabılar en az 5 kilo çöker. O düş rakamı diyorum. Kadın diyor ki kıyafetlerin 5 kilo mu, üstünde dalgıç kıyafeti mi var? Ceplerini kurşun mu doldurdun? Ne yaptın? Ha? Ya dişlerimi fırçalamadım, saçlarım ıslak, ağır geliyorum bu yüzden. Ya anlatabiliyor muyum? Evet, evet aşkım diyor. Dün akşam o restoranda gömdüğün koca porsiyon etleri, biftekler, pilavlar dişlerinin arasında yarım kilo çekiyordu. Doğru. Dişlerini fırçalamadıysan. Geçenlerde yine bir Anadolu işine gidiyordum. Pervaneli yolcu uçaklarından birine bindim. Topu topu 11 kişilik küçücük bir alan. Kabin görevlisi kız uçak havalanmadan önce dengede kalalım diye ön tarafta kadına kilosunu sordu. Kadın dedi ki 56 kiloyum dedi. Arkadaşlar hayır, sol bacağı 56 kiloydu. Sol bacağını sorduğunu düşündüğünü tahmin ediyorum. Kimi kandırıyorsun? Ya uçak havada teknik bir arıza yaşayıp bodoslama aşağı çakılmasın, denge bozulmasın diye ben mecburen arkadan avazım çıktığı kadar bağırıp kaptan pilot bey dengeyi ona göre, ben 140 kiloyum. 140 dedi, yalan söylemek zorunda kaldım. Ölüm tehlikesi atlattık. Rezillik.

Radyo. Hanımlar, beyler, şovun tam orta yerindeyiz. Arkanıza yaslanın. Hafta sonu Bodrum'da olmayacağım. Memleketin başka bir şehrinde yapılması gereken işlerim var. Daha önce bahsetmiştim. Hemen arkadan öyle ayıplama sesleri çıkarmayın. Sanki gizli flörtümle hafta sonu kaçamağına gidiyormuşum gibi. Tamam mı? Gelince karıma gittiğim işin parasını teslim etmezsem zaten foyam ortaya çıkar. Artı öyle bir fırıldak çevirecek olsaydım bunu canlı yayında ben de bizzat duyacak ilk siz olurdunuz. Siz de biliyorsunuz, her şeyi anlatıyorum size. Ya bu yurt dışına giderken hani valizinizi bizzat kendiniz mi hazırladınız? Hazırlarken birinin etkisinde kaldım. Evet, evet. O soru bana sorulduğunda içimden hep böyle bir parodi geçiyor her zaman. Hayır efendim, asistanım hazırladı. Buyurun, sabıka kaydını da önceden çıkarttık. Bunu soracağınızı bildiğimizden ötürü diye. Gerçek olabilmesi için o sorunun hayatımda tam olarak şöyle bir şey yaşamam gerekir. Yani turne için otel odama bir gidiyorum. Valizlerim kendi kendine kusursuzca toplanmış. Kıyafetler cilet gibi kaplanmaya hemen panikle havalimanındaki kızı arıyorum. Hanımefendi, çok şaşıracaksınız. Bugüne kadar 50 bin defa sorduğunuzdan %100 eminim. Ama evet, sonunda gizemli biri benim valizimi hazırladı. Arkamdan gizlice. Kız telefonda sevinçten hüngür hüngür ağlamaya başlıyor. Aman tanrım. 17 yıldır bu havalimanında çalışıyorum. Bu soruyu sorarım. Bugüne kadar kimse evet demedi. Sizi çok seviyorum Bay J. Hangi oteldesiniz? Söyleyin, geliyorum. Bir hayati soru daha var. Kimse size uçağa binmeden önce bir şey verdi mi? Ya bilmiyorum yani, 5 yaşından beri söyleniyor bana yabancılardan lollipop alma diye. Gerçekten havaalanında bana şu un kurabiyelerini Hollanda'ya giderken arkadaşım için götürür müsünüz? Un kurabiyesi mi? Hayır. Yabancı biri bir şey verdi mi? Yabancı bir kişinin ya birinden bir şey alıp uçağa öyle binen var mı yani? Abi ben sizin turne uçağında değilim ama rica etsem şu kargo, şu lokum kutusunu indiğin yerde Cevat adlı yüzü yaralı bir arkadaşa teslim eder misin? Bir de uçak içi kabin anonslarında bir felsefe var. Kabin basıncı düştüğü takdirde başınız üstündeki oksijen maskeleri otomatik olarak açılacak. Bunu niye yapıyorlar? İleride tezinize falan konu edersiniz diye anlatıyor. O panik anında korkudan bir takım kokular çıkabilir. Tam olarak hangi faaliyetin ardından bunu söylemek istemiyorum. Akşam akşam mideniz bulanmasın yemek öncesi. Yolcuların kokusunu duymayın, burnunuz felç olmasın diye. Maske o, maske. Hatta benim o maskelerin içinde oksijen değil de milleti anında bayıltacak kloroform olduğuna dair bir teorim var. Uçağımızda 5 adet acil çıkış kapısı var. Gövdede aniden açılacak dev çatlak hariç.

Yani o acil çıkış kapısını kullanmak durumunda kalacağınız bir durumda zaten başka çıkış kapıları da olabilir detayını anlatmıyorlar. Kimsenin morali bozulmasın, hiçbir şey olmayacak diye. Bence havayolu şirketleri bu tahliye senaryoları üzerinde biraz daha realizm dolu düşünceler düşünsünler. Sistem bana biraz arızalı geliyor bazen. Kral Pop'tan ayrılmayın, devam ediyoruz.

0: Reklam.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam.

30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de. Dünya.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
2: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Of, sen nasıl bir kralsın ya?
5: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
6: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
7: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
8: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi Göz.
9: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
10: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
11: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
12: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
13: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve Kredüt Frank üzüm aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ

0: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
1: Getir Büyükleşehir'e dönüşte kaç baz bu fırsat. Bugün 1 litre Komili Ayçiçek Yağı 110 lira, 960 mililitre Vernal Max çeşitleri 80 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
4: 1-30 Eylül tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
5: Serkan!
6: Efendim abi?
5: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
6: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
5: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
8: Empara. Empara, bankanın güzeli.
9: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla.

Egana millet, akşam şovunun en büyük dükkanı kapatıp gideceğimiz... Dükkan kapanmıyor. Bay J'nin dükkanı kapanıyor ama bu durumda da fermuarla ilgili bir... Neyse, kapanış dakikaları bazı tipler... Çıkıp para mutluluk getirmez filan diye böyle entelektüel felsefeler kasıyor. Çok güzel. Para çok önemli. Para çok önemli. Daha önemli olan bir şey var. Var arkadaşlar. Her akşam bu saatte benim size verdiğim saf neşe. Bak para, gerisi hikaye. Para, pul, eş, dost, akrabalar, sevgiliniz. Evet, bugün biraz uçak yolculuklarından fazla bahsettim. Çünkü yılın bu dönemi, turneler, işler, güçler, biraz fazla seyahat ediyor olabilirim. Geçen sene bir uçuşta beni koltuğa oturttular. Acil çıkış yanında. Business uçtuğumu düşünüyordunuz. Hayır, hayır, hayır. Ben ekonomi sınıfın en arkasında. Arkasında duvar var yani. Böyle koltuğu zerre geriye yatıramıyorsunuz. Yani. O en çaresiz yerindeyim uçağım ben. En çok da orası zıplar uçağın. Neyse. Kapının yanındayım ya. Hostes yanıma yaklaştı. Yüzüme baktı. Resmi seslendi. Beyefendi biliyorsunuz değil mi? Havada ters bir durum yaşanırsa bu kapıyı açmak tamamen sizin göreviniz. Ve herkesten önce bize tüm yolcuların uçaktan dışarı çıkmasını sağlamak zorundasınız dedi. Kıza dedim ki hanımefendi benimle mi konuşuyorsunuz? Ben Bay J'yim, Bay J. Acil bir kriz anında uçağın gizli personeli gibi insanları kapıya ve en son kendimi kurtaracak kadar aklımı yitirme. Ben çok önemli bir insanım. Benim milyonlarca dinleyicim var, bana ihtiyaçları var. Şu yanımda oturan kadınsa sabahtan akşama kadar sadece online alışveriş sitesinde para yiyor. Para eziyor. Hayattaki tek fonksiyonu. Şimdi havada panik olunca önce onu mu tahliye edeceğim ben? 5 milyon dinleyicimin bana ihtiyacı varken. Kız şok geçirdi, gözleri... Beyefendi tam... Yani çok uzun yıllardır bu hava yolunda bu soruyu yolculara soruyorum. Bugüne kadar kimse bana bu kadar bencilce... Ve bu kadar dürüstçe hayır dememişti diye. İnanamıyorum size diyor. Neticede dürüstlük kazandın. He, yalan mı söyleseydim kardeş? Panik anında. Önce can sonra cana. Net. Ne zaman kahraman olarak ilan ettim kendimi? Neyse. Dün siber alemde gezerken bir diyet haberine denk geldim. Belki ilgileniyorsun. Herkesin bu zayıflama iğnelerine verecek parası olmayabilir. Bir insan tam bir yıl boyunca sabah akşam sadece patates yiyip 50 kilo vermiş arkadaşlar. Beyaz patates, tatlı patates, ne bulduysa haşlamış gömmüş. İşin bomba tarafı, doktorlar muayene etmişler. Bütün o ezber tıbbi beklentilerin aksine vücudundaki C vitamini, lif ve demir değerleri düşmemiş. Turp gibi. Valla muazzam, yani azim gerekiyor, tebrik ederim. Ama bizde farklı. Biz o pazar günü 7. evlilik yıl dönümümüz var. Kadının zoruyla evde güya rejim yapalım diye sadece haşlanmış ot yiyoruz. Ama yemin ediyorum dertten kederden ben her gece gizlice mutfağa sızıp biraz asitli içecek içiyor olabilirim. İtiraf ediyorum. Şişkinlikten patlayacağım. Başka da bir şey yok çünkü. Kilo verdiğim yok. Peki. Çarşamba akşamı gece yaptık. Bu tertemiz gamsız sohbetimin ritmiyle bugünkü anonslarımızın sonuna geldik. Yine her zamanki gibi çeneme ortak olduğunuz için hepinize sonsuz teşekkürler. Kral Pop

0: litre Komili Ayçiçek Yağı 110 lira, 960 mililitre Vernal Max çeşitleri 80 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı. Pilot

0: akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir
3: mutluluk getir. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği, yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
1: Hadi. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Yüzden fazla tekne ve 500'ün üzerinde markanın katılımıyla Bodrum'un benzersiz atmosferinde Muğla Büyükşehir Belediyesi ve İMEAK Deniz Ticaret Odası işbirliğinde Türkiye İş Bankası ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek Bodrum Boat Show 14-18 Ekim 2026 tarihleri arasında Bodrum Limanı'nda. Organizasyon ED Fuarcılık.

0: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, sistem pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, sistem pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.

bizim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.